0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

σήμερα εδώ και γίνει μαγριβότανε.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

0: ilkine vay haline.
1: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine sevdiğiniz tüm sıcaklıkları diyoruz. Sıcaktan bunalıyoruz çünkü zaman zaman. Sevdiğiniz tüm şarkıları diyelim efendim. Bu sıcağın altında sizlerle paylaşıyor olacağız. Efendim ben Tümer Kansöğütlü. Festivalde 120 dakikaya yakın buradayım. Hoş geldiniz.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba bugün. Haftanın tam ortasında güne dair sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşmaya, keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dilerim bir kez daha.

Yurt genelinde yaz mevsiminin en zorlu günleri kapıya dayandı diyebiliriz değerli dinleyenler. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri itibariyle hava sıcaklıkları epey bir yükseliyor. Hatırlatalım, nemle birlikte aslında hissedilen hava sıcaklığının 55 derece dahi olacağı noktalar var Türkiye genelinde. Hani hava sıcaklığı tahmini örnek veriyorum. Adana için mesela önümüzdeki günlerde 30 derece olarak görünse bile yüksek ihtimalle nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45-46'lara kadar çıkacak. Yani sadece hava sıcaklığına bakmayın. Sizler de meteorolojiden şöyle bir hava durumuna bakarken ya da telefon uygulamalarımızdan hava durumu tahminlerine bakarken nem oranını da göz önünde bulundurun. Çünkü nem oranının yükselmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde hissedilen sıcaklıkların epey bir artacağı tahmin ediliyor.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi bir düğüne çeviriyoruz rotamızı. Van'a gidiyoruz. Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün. Neden bu kadar önemli? Önemli değil de çok dikkat çekti. Evlenen çifte hayırlı uğurlu olsun diyelim. Düğünün dikkat çekmesinin sebebi ise efendim takılan hediyelerdi. Düğünde damada 20 milyon, geline ise kilolarca altın takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde paraları saymak için makineler getirildi. Bakın makine değil, makineler getirildi. Dakikalarca sayılan paralar bavullara konularak taşınmış. Değerli dinleyenler, ülkemizden zaman zaman böyle lüks, şatafat içinde yoğun paraların, altınların olduğu düğün haberlerini zaman zaman görüyoruz. Özellikle de yazın gelmesiyle birlikte en öne çıkan başlıklardan biri haline geliyor. Her hafta böyle bir düğün var, değil mi?

0: çocukluğum.
1: Baklava, yoğurt, dolma derken efendim Türkler ve Yunanlar arasında hangisi hangi milletin tartışması uzun yıllardır sürüyor. Bu tartışmaya her sene yeni yiyecekler de ekleniyor ancak bu kez durum birazcık farklı diyebiliriz efendim. Bir Instagram kullanıcısı Yunanistan'da bir hediyelik eşya mağazasında figürlü bir anahtarlığa rastladı ve bu görseldeki figürün ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'a ait olduğunu öne sürdü ve tabii ki beraberinde tartışmalar da tetiklendi diyebiliriz. Adamlar Neşet Ertaş'ı da saldırmışlar, çalmışlar diyor. Sonunda birisi de bir tweet atmış, saygısızlık olmasın adalara asker çıkarabilir miyim diye. Neşet Ertaş'ın o ünlü sözü biliyorsunuz ki bir konserde ceketini çıkaracak ve tüm izleyicilerden izin istiyor. Efendim evet, Neşet Ertaş'ı andırıyor ama Yunanların da bir halk müziği sanatçısı olabilir bu kişi. Çok da böyle ille de Neşet Ertaş diyeceğimiz bir figür değil. Andırıyor, evet, benziyor. Bakalım bunun altından ne çıkacak, izleyeceğiz, göreceğiz.

gün boyu aynı düşüncelerin içinde kayboluyor. En küçük sorunda bile zihniniz felaket senaryoları üretmeye başlıyorsa yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre modern yaşamın getirdiği dijital yoğunluk ve sürekli stres mental beraklığı olumsuz etkileyebiliyor. Neyse ki zihni sakinleştirmek ve daha net düşünebilmek için uygulanabilecek basit ama etkili alışkanlıklar varmış. Bugün sizlerle daha dingin ve odaklanmış bir zihin için hayatımıza dahil edebileceğimiz küçük 4 alışkanlıktan bahsedeceğim. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Sabah uyanır uyanmaz zihni meşgul eden düşünceler çoğu zaman kontrolü ele geçiriyor değil mi? Bunun önüne geçmenin en etkili yollarından biri fiziksel aktiviteye yönelmekmiş. Tempolu bir yürüyüş yapmak, kısa bir egzersiz rutini uygulamak, yoga yapmak ya da evde küçük bir düzenleme bile bedeni harekete geçirerek zihni rahatlatabiliyor. Araştırmalar sabah saatlerinde hareket eden kişilerin hem ruh hallerinin daha dengeli olduğunu hem de günün devamında daha üretken hissettiklerini gösteriyor. Egzersiz sırasında salgılanan serotonin ve endorfin gibi hormonlarsa stres seviyesinin azalmasına katkı sağlıyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, mental berraklığın sırrı için temiz bir zihin arayışımız devam ediyor. Bugün 4 etkili yola bakıyorduk sizlerle. Zihni rahatlatmanın en eski yöntemlerinden birisi yazmakmış efendim. Bir kağıt kalem ve aklınızdan geçen her şeyi filtrelemeden yazıya aktarmak. Karmaşık düşüncelerin somutlaşmasını sağlıyor ve böylece zihinde sürekli denen senaryolar dışarı çıkıyor ve daha yönetilebilir hale geliyormuş. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Herkese mutlu günler bir kez daha. Yeah.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerin Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bir kez daha bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Orman yangınlarının arttığı şu günlerde, yapmıyorsunuz biliyorum ama hatırlatmakta fayda var. O sigara izmaritlerini artık geçtim, kimsenin attığını düşünmüyorum. Bu gibi hassas dönemlerde özellikle orman yangını risklerinin yüksek olduğu, ki hiçbir dönemde atılmamalı da. Ancak bu sigaranızı çırpmak için o kül için bile camı araladığınız da havalar gerçekten o kadar sıcak ki ve yangın çıkmaya o kadar müsait ki o kül bile ufak bir kıvılcım alıp bir ot parçasında büyük bir yangına sebep olabilir. O yüzden bugünlerde hepimizin ne kadar dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba bugün. Bir kez daha bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz efendim. Günün keyfi dinlediğimiz şarkılarla geride kalmaya devam ediyor. İşte onlara örnek olacak bir çalışma daha. Sonrasında yeniden buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım değerli dinleyenler. Efendim an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeniden keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben burada olacağım. Aynı saatte, aynı randevuda, keyifli anlarda görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
1: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
2: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
3: Sonra sizinle kalsın. Program bitene kadar 5 saat kulaklarınızı bize emanet edin. Herkesin kulağını ayrı yere koyuyoruz. Kimsenin kulağı kimsenin kulağına karışmıyor. Çünkü daha önce eski zamanlarda kulak kulağa karışıyordu. Şimdi ayrı ayrı koyuyoruz. Herkese bir kod numarası veriyoruz. Bir barkod veriyoruz. O barkodu okutuyorsunuz kulak kutusuna. Herkesin kulağının bir kutusu oluyor. Ondan sonra giderken de program bitince de herkes kendi barkodunu okutup, kutunun barkodunu okutup alıp kulağına gidiyor. Kimsenin kulağı kimseye karışmıyor efendim. Kimsenin kulağının kimseye karışmadığı program. Batı Trakya'nın Orta Doğu ve Balkanların en çok dinlenen programı, en seksi radyocu. Şurup gibi, turp gibi, çikita muz gibi. Radyocu Gürkan Nesinoğlu, Radyo City, Radyo Terapi. Radyo City, Radyo Terapi. Kışın bütün kış dinlemezsin Feridun. Şimdi tütünler var, tütün tarlasından. 2 saat önceden günaydın dersin Feridun. Ya zurnacı Feridun, klarnetçi Feridun. Ya Feridun. Hazır mısınız? Fadiyes'ten çalma bana. Ha? Ha bakayım günaydın. İki maymun bir arada melek. İki maymun. Bu sabah ben de gördüm onu. Melek bana bir şey göndermiş, bir reyaz göndermiş. İki maymun bir araya gelmiş, bana laf atıyorlar. İki şebek. İki şebek Instagram'da bir araya gelmiş, bana laf atıyorlar. Allah yarabbim sen. Ay Allah maymunlarını ya. Aynur ablama günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin Aynur ablam. Ve Necdet abime de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, kolay gelsin, günaydınlar. Kuşlar gibi Alkalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Özkan abi uyandı mı? Ahmet günaydın. Çok güzel olmuş. Efendim sütlü çikolataya bandırın bu incir tatlılarını. Bu erkek incir tatlılarını sütlü çikolataya bandırın. Öyle deneyelim dedik. Mükemmel olmuş. Mükemmel olmuş. Çok beğendim. 2 tane yedim. 4-5 kaşık da profiterol yedim. Çünkü bir kaşık asla yetmiyor insana. Ve bu sabah kalkarken daha tuvalete gittim. Çişimi mişimi yaptım. Tartıldım. Hep aynı kilodayım. Hiç kilo da almamışım. Çünkü çok hafif, çok güzel profiterol. Çünkü çok güzel bir incir tatlısı. Sütlü olanı üretime koyacaklar mı bilmiyorum. Koyacağınız mı koymayacağınız mı bana yazın sütlü olanı üretime. Kalfa Pastanesi. Hep yeni lezzetler deniyor. Hep yeni şeyler deniyorlar sevgili tasarım. Sürekli efendim sizin damağınızın zevki için uğraşıyor Kalfa Pastanesi. Tüm ekibe günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çok teşekkür ederim. Benim hatırımı kırmadınız. Efendim sütlü çikolatalı incir tatlısı yaptınız. Çok da güzel olmuş. Çok da âlâ olmuş ama onları inciri çikolataya bulamak zormuş. Çünkü sütlü çikolata incire bulanmıyormuş. Yani o açıdan üretim zorluğundan ötürü üretime koyarlar mı koymazlar mı bilmiyorum. Orasını siz bilirsiniz ama benim hatımı kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Çok da güzel olmuş. Ben çok beğendim. 10 üzeri 10 verdim. 10 üzeri 10 verdim. 10 üzeri 10 verdim. Hasan. Hasan. Sen kaç verdin Hasan? Günaydın başkan. İyi yayınlar derim demiş Cuhu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cuhu. Senin kim olduğunu, hu olduğunu ne zaman öğreneceğim ben? Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Leblebci Hüseyin Agam'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Agam, günaydın Kalimera, Adem akrabamı. Davay napreş, davay napreş. Adem abi, paşalı dostum. Nasılsın bakayım? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ergin Kurcalı, Atli günaydın. Ne yaptın kam demiş. Neredesin sen birkaç günden beri be? He?

Gürdal, haftanın ortasında ve sonuna 2 gün kala. Ha günaydın olsun, kolay gelsin mucuklar demiş. Mucuk mucuk mucuk mucuk. Yaptıran sucuk, sımak sucuk. Günaydın Gürkan abicim demiş Burak Molla kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Just Green. Yaşlılık öksürüyor bu. Ya. Sabahleyin cigara içen yaştan kalkıyor öksürüyor ya. Just Green Ahmet günaydın. Sinan Aysel günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İlhan Solis, gönder bakayım maymunlar hep aynıları mı? Günaydın bakayım, çekemeyen anten taksın demiş. Ya be ya. Bir tane maymun var, ben ona seni programı konuk edemem dedim. Ama ben çok güzel konuştum ona. Hiç kırıcı deme dedim ki, benim çok sponsorum var. Ben seni programı konuk edemem dedim. İki tane o maymun, git başka bir maymunu bul. Gitmişler bir tane Instagram'da bir reels çıkmışlar. İki maymun bir arada, ne güzel. İki maymun Instagram'ı var mı? Nasıl göreceksin İlkan? Instagram'ı yoksa göremezsin ki. Erdem bana mesaj yollamış. Alantepe 2026 Erdem Hüseyin. Dimarcus Arianon. Alantepe Parados 2 La 2 La Grafik 2 Bortistik Ektilos. Niye göreceğiz ya, bunu da burada. Ben Erdem. Erdem başkanım. Niye Rumca'ya bastırdınız bu afişi? Saadettin Mustafa Agastu Alantepe diyor Klasiko Seksi. Erdem Hüseyin Dimarcus Arianon. Rumeli Yakup ve Göknur. 21.08.2026'da başlıyor. Cuma, cumartesi, pazar ayın 23'üne kadar. Erdem, Erdem Başkan. Güzel gün dileğimle günaydın kızanım. Huzurlu mutlu huzurlu mutlu sabahlar diliyorum. Demiş Hatice abla, Meşe'ye sevgiler saygılar. Selam kardeşim, nasılsın? Ne zaman ne bileyim ne bileyim. Bana yolla diyor Gürdan. Senin Instagram'ın var mı? Günaydın başkan, iyi yayınlar. İsmimi söylersem Cuhu demezsin mi? Böyle daha iyi oluyor demiş. Cuhu. Bir de Trehu var. H var. Alın size sabah sabah link isteyesiniz. İki maymun bir arada. Fokopi, antigrafi. Sen Gürdan, sen yine kayıt al ama bilmezsin teknolojiden. İlkan'a gönder onu diyeceğim ama sen bilmeyesin teknolojiden. Ne anlayacaksın sen teknolojiden? Biber koparmak değil mi? Teknolojiye. Günaydın kral demiş Erkan Çavuş Ali. Günaydın Erkan. Türk filmlerinde öyle diyorlar ya, günaydın Erkan derken Erkan diyorlar. Günaydın.

Aa, şimdi bakayım bir soda. Oh. Oh, çekemeyenlere, hazmedemeyenlere soda. İki maymuna da soda. İki maymunun ağzına birer şişe soda. Her şey gönlümüzce olsun Erkan'ım. Hoş geldin programa, günaydınlar.

Hasan Şerif Ali. Hasan. Nasılsın? Aşure'yime gittim demiş Ergin Kurcalı. Yedin mi aşure? Gitti can kardeşime demiş Gürdal. Nasıl yolladım ben? Onun Instagram'ı yok ha. Nasıl başardın onu sen?

0: San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya da çekemeyenlere birer soda. Çünkü San Siro alanında çok başarılı. Çekemeyenler mutlaka vardır. Çekemeyen. Anten taksın. San Siro. Tems. 4 yetkili bulaşık deterjanı. Fiyatı uygun. Kalitesi hala. Alın Tems'i deneyin. Çok beğeneceksiniz. Bulaşıklarınız tertemiz olacak.
1: Ah be kızım.
0: Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında Tems sevgili dostlarım.
1: Ah be kızım. Meyve veren ağaç taşlanır.
0: Taşlanır be kızım.
1: Zamanlarımız da bizi görünce yaşlanır o zaman.
0: Yaşlansın düşmanlar bizi görünce be. Zaten dönmüşler maymun götü de. Sen hazırın düşmanlarını. Yisinler başına o düşmanlar. Evet. Rıfat Marketler'in tüm şubelerine günaydınlar. 1001 adres tek, 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Kalitesiyle, fiyatlarıyla, çalışanlara olan saygısıyla, efendim müşterilerin olan saygısıyla, tertemiz ortamıyla, harika fiyatlarıyla fark yaratan marketler Rıfat Marketler'in tüm şubelerine günaydınlar. Tüm çalışanlarına, müşterilerine günaydınlar.

0: Tecnologia, tecnologia.
1: Tecnologia, gırdın.
0: Tecnologia, tecnologia.
1: İyiyim diyor, sen nasılsın demiş Hasan. Ben bomba gibiyim, senin yapacağın masayı bekliyorum.

0: sürenlerinizi, mürenlerinizi. Kamyon çarpsın hepinizi. Doktor yazamasın reçetenizi. Ananızı, babanızı.
1: Herkes coşar, kadındaki güzellik hülya.
0: Gürkan azıcık kafayı çektin mi? Her notadan çalayım. Sor Turan'a demiş. Turan! Her notadan çalıyor mu? Nasıyam Feridun? Günaydın Gürkan abi, yayınlar niye bu sıcak? Yine bu sabah sabah yakıyor demiş Erdem Kamber. Nasıl maymun, onlar merak ettim, bana da gönderir misin demiş. Cuhu. De kartlama maymunlar. Al. Yılmaz Kastım günaydın.
1: Görevinizi tayfanızı. Kamyon çarpsın hepinizi.
0: Programa konuk etmedim diye bana laf atıyor maymun. Katada ve cuhu.
1: Sülalenizi, tayfanızı.
0: Kabul etmedim onu diye. Ton Eftisar. Tur Eftisar. Kana Tore Kana.
1: Doktor yazamasın reçetenizi.
0: Siz benim şeyimin şeyi olamazsınız be. Siz benim şeyimin şeyi olamazsınız. Hüseyin Esengül. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Asmışlar radyoyu, tütün tarlaları gümbür gümbür, Radyo City ile gümbür diyor. Füsun Hanım günaydın. Ayar günaydın. Cemal günaydın. Cemal'in cisipisi var, çektiriyor, kazdırıyor. Kiralık sandalyeler, masalar var. Boya çeşitleri var. İnşaat malzemeleri var. Var da var, var da var, var da var.
2: Aman bir zalim var.
0: Her kime?
2: Herkes sakız çiğner ama elmasla deniz gibi patlatamaz.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Herkes sakız çiğner ama herkes elmasla deniz gibi patlatamaz şaklı sakızları. Herkes satış sakız çiğner ama herkes Gürkan Nesli olduğu gibi pom pom patlatamaz. Kum patlatamaz. Günaydın kanka, maymunları göreyim demiş. Al kankam. Al maymunları. Paşalı dostum, sen de al maymunları. Retayma maymun Akyar. Gördüm yolladık. Kolum kevura kim demiş. Birkan. Gördün mü? Bizi niye okumuyorsun demiş Tayfun. Aba unuttu mu? Aba artık unuttu mu? Yıllardır bir esne. Dur bakayım, hemen size çabuk çabuk okuyayım. Engin Ahmet günaydın. Aile Mehmet günaydın. Ahmet Demirci, Gülsüm ablam, Ekrem abi, Nurşen Atma, Tayfun, Gülcan, Tayfun, Gülcan, Tayfun, Gülcan, Tayfun, Gülcan, Tayfun. Sevcan Gülömür ablam, Güner Salih, Güner ablam, İrfan İbrahimoğlu abim, Hüseyin Bircan, Arzu Hasan, Halil Belginesin, Ali İhsan Tanyolu, Taner Hasan, Serdar Mehmet, Salih Mustafa, Cüneyt Sadık, Selim Boğazi, Sofia Dodulu, Kalimera. Adamı donsuz gezdirirler. Bak iyi düşündün mü? Çıplak gezmene gerek yok. Ben sana her türlü masa yapacağım demiş Hasan. Bana değil sadece, ben mi paraya mı yapacağım masayı? Çıplak gezmezsem çıplak çıkarım bayrama. Bayrama çıplak çıkacağım. Çıplak çıkarım bayrama. Hop diri hop diri hop diri hop diri. Bayra taşı yattır beni. Bak ben deliyim. Bak, bak ona göre. Günaydın kolan gelsin demiş Sinan Besoft'a. Bir şey söyleyeceğim size. Sağ ol Sinan'ım, günaydınlar sana da. Sabahleyin Tan Taşçı'nın yeni şarkısıyla açtım programı, dinlediyseniz dinliyorsunuz zaten. Tan Taşçı ne güzel sahne alıyor, sahne yapıyor. Efendim ışıklar muhteşem, ekran görüntüleri, kızlar, mızlar, dansçılar falan. Sahne dediğin, şov dediğin böyle olur. Tarkan'a bakıyoruz. Türkiye'nin süperstarı. Tarkan'ı gerçekten tartışmam, çok severim ben de. Ama sahneleri kupkuru. Yerin altından asansörle vurup diye sap gibi bir Tarkan çıkıyor. Benim gibi boydan da kısa. Çıka çıka kuru bir Tarkan çıkıyor. Canım azıcık süslesene, püslesene, azıcık masraf yap. O sahneye ışıklar, ışıklar, ekranlar, mekranlar koy. Alevler, malevler falan filan bir şeyler fışkırsın. Kızlar, mızlar çıksın. Yani böyle bir sahne bir canlansın. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Yani niye Tarkan kukuru çıkıyor dingil giden öte böyle bir de kopter gibi dingil gibi çıkıyor sahneye? Tantaşçıya baktım baktım baktım, insan bakmalara doyamıyor. Hangi birine bakasın? O kıza bakıyorsun, bu kıza bakıyorsun, o kareftreye bakıyorsun, bu kareftreye bakıyorsun, o ateşe bakıyorsun, oradan ona bakıyorsun, buradan buna bakıyorsun. Tantaşın kıyafetine bakıyorsun, bu nasıl bir kıyafettir diyorsun, dilenci gibi. Medine dinleyicisi gibi bana nasıl kıyafet diyesin. Ve böyle gözünü oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kayıyor. Tarkan sap gibi kendi çıkıyor. Hop bittik çıkıyor sahneye. Yok başka bir şey yok. Aykut. Bana da yolla maymunları demiş. Sen hangi Aykut'sun be? Sen Aykut Kadiroğlu musun? Aykut geldin mi sen be? Günaydın dostum. Selam. Bu ne? Mikrofondan da, adamı öpmeye bay. Adamı öpmeye başladı ya demiş. Seden ha? Kim öpeyim? Haklısın Gürkan abi diyor Tanju. Haklıyım tabii. Ama hakikaten ama sen bak şimdi tam taşını yeni biliyorsun aç bak. Çok da güzel bir şarkı. Bak oradaki horeftriyalar, moreftriyalar beyaz meyaz giymiş göbekleri açık. Yakında onları da çekerler sorguya. Savcı çağırır niye öyle giydiniz de. İnsan oradan oraya bakıyor. Tarkan hop dedik diye asansörlerin yerinin altından sap gibi bir Tarkan çıkıyor. 1.70 boyu.

Hiç Shakira'yı görmemiş mi? Tarkan hiç Madonna'yı görmedi mi? Hiç Michael Jackson'ı bilmiyor mu? Tarkan. Bir sataşmadım Tarkan kaldıydı. Tamam, arkası görünüyor tek başına. Kalbisi yapan yok arkasının.

benden Günay Ali Enis ve sen ben benden Günay Ali Enis ve sen çığlık kral demiş Hasan Şerif Ali ha. Günaydın abim demiş Ahmet Kondu, günaydın abim. Günaydın Yasuköy'ün kızanlarına.

İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de. Yastıköy Ümmek ve Merkezi'nde bizim Gökmen'in yanında. İhtiyopolyop, Stoperyop, Stonita'nın yanında. Beyaz eşyalar, elektrikli eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termos fonları. Klimalar hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. Sevgili dostlar, İmamoğlu. Just Green. Just Green Ahmet. Just Green. Temizlik ürünleri. Sıvı deterjanlar. Kimyasal madde barındırmayan ekosel sertifikalı deterjanlar. Yumuşatıcılar. Alerjen, non alerjen. Alerji yapmıyor. Yine filikometo zermasaz. Ben de Gürence konuşayım. Yine filikometo zermasaz. Just Green. Ve Just Green'in aynı şekilde sevgili dostlarım, bebeklerin biberonlarını temizlemek için biberon benim temizleyicileri var. Just Green'in yine bebeklerin çamaşırlarının özel deterjanları var. Just Green. Bulaşık deterjanlarıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Just Green Batrak Yedik Bakkal ve Marketler'de. Al, benden günah gitti Ali Enis ve sen çıplak kral demiş. Ha bu kadar. Üç kişiyle masa yapacaksın. Yok canım öyle. Üç tane kişiye babam da masa yapar. Ya Yasin ne yapacak öyle üç kişiye masa? Cuma akşamı. Tanju haklıyım değil mi? Hazırlan yemek yeme cuma akşamı. Yasin masa yapacak bize. Tanju, Manju, Tolga, Molga, Çiko, Miko. Günaydın Gürkan demiş Erdal Bayram. Günaydın Erdal. Almanyalı Erdal, senin yaş kaçtı? Senin 56-57 yaşını var mısın? Sinap Semerci İnşaat. Gümüşhane'de. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. İnşaatınızın temel yapımından en son turlasına kadar, kiremidine kadar inşaat ustası onlar sevgili dostlarım. Sinap Semerci. Instagram'da bulun, telefon numaralarına da bakın. Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Kişi belirlemedik, farkındasın. Dün sen masa yap dedim, ben de tamam dedim. Dünkü yayını demiş Hasan Şeref Ali. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, tarafından olsun demiş Turan abim. Azıcık içince her notadan basıyorum diyor. Fadiyes'ten de çalabilirim diyor. Feridun. İnanmazsan sor Feridun, Turan abiye dedi. Turan'a sor dedi. Turan. Öyle mi yapıyor bu Feridun? Haklısın haklı, ne zaman dedin diyor Tanju. Cuma akşam olur mu? Büyük ihtimalle. Günaydın abi diyor Emine Hasan. Günaydın. İçinden oku.

Sen dini tersinden okuyorsun galiba Hüseyin Esengül. Sen bu zekat işini iyi bilmiyorsun. Sen bir hocaya, bir müftiye falan sor, ondan sonra bana yaz bu zekat işini. Cuma ben de geleceğim mi demiş Ahmet. Bu kazancı yine her yere girmeye çalışıyor. İlla beni yakından görecek bu kız. Oh gene acıdım bu kızlara. Allah'ın delileri güldürmeyin beni be. Seni ben alacağım, özel ikimiz yemeğe gideceğiz. Mumuş'un da yiyeceğiz yemeği. Bir de cibindirik kurduracağım. Çok sivrisinek var. Cibindirin altında Mumuş'un da yiyeceğiz Ahmet. Olur mu kardeşim? Cibindirik ne biliyor musun? Ha? Cibindirik ne? Cibindirik tül. Hani yatakların üstüne sürüyorlar, koyuyorlar ha. Bizim masanın üstüne bir cibindirik koyduracağım. Altına mumlar yatıracağım. Batırırken en gurme aşçılarını tutacağım ama sen kendin gurmesin. Yemekleri de sana hazırlatacağım. Mumuşunda oturacağız, ikimiz denizin kenarında şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır. Bak hemen yazdım senaryoyu, filmi bile çekeceğim. Klibi bile çekme hazırım. Şaldır şaldır şaldır şaldır. Dalgalar sahile vururken biz ikimiz deniz kenarında yemek yiyeceğiz. Feridun ezbere çalıyor her notadan demiş Duran. Olabilir büyük ihtimal demiş Tanju. Olur demiş. Gelirim ha bakayım demiş Ahmet. Cibindirik benden, cibindirin parası. Anamda kalma fazla tür perdeler var eski. Ama delik yok, sivrisine giremez. Yemek bitince de alttan kalın perdeleri çekeriz cad diye. Kalbimdeki... Ondan sonrasını anlatamam, programı kapatırlar. Seni yakından görmek tehlikeli demiş Cuhu. Hilmi Şerif günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın yakışıklı demiş Halimallah. Doğrudur, yakışıklı oldum. Günaydın. Günaydınlar Kahçeci YP tarikatının ünlü üyeleri. Sen az üyelerdensin. Sen az üyelerdensin Halimallah. Günaydın Gürkan, nasılsın demiş İsmail Emine. Salim bomba gibiyim. Radyo frappe tütünler. Oh, oh, afiyet olsun. Orhan Köse. Gürkan günaydın. İyi yayınlar dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ah dün neler geldi başımıza. Ah dün neler geldi başımıza. Ardından ikimizin başına.

ayırmasın Mevlam bizi sizlerden. Sizi bizlerden, bizi sizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde, hep bir frekansta, hep bir radyoda koysun. Hep Radyo City'de koysun.

Merhaba Emre. How are you today Emre? Dün şimdi Fobiko'yu doktora götürdük. Ondan sonra Arda kullandı arabayı Honda ile. Arabanın arka koltuklarını yatırdık. Fobiko'yu bir tane bir örtü koyduk. Fobiko oturdu. Hayvan kuyruğunu sallaya sallaya bakına bakına gidiyor. Hiçbir stres görüntüsü yok. Arda dedi, bak dedi abi, ikinci binişi arabaya ne güzel alıştı dedi. Ya geldik neyse doktorun önüne. Ondan sonra ben gittim, hazır mısın dedim Aleksandros'a, hazırım dedi. Hemen girmiş şeye, ameliyathaneye, operasyon yerine kontrol edecek işte Fobiko'yu. Ondan sonra Arda dedim, al dedim, al köpeği dedim, getir dedim. Tamam dayı dedi. Gitti Arda kapıyı açtı. Fobiko ona kuyruk sallanmış, kuyruk sallıyor diye Fobiko'yu iyi tutmamış, güzel tutmamış. Fobiko'nun tasması da yok. Fobiko kaçtı, iskeçenin ortasındayız. Yetiş Arda dedim, köpek gidiyor. Köpek gidiyor. Arda koşar, ben koşarım. Arda koşar, ben koşarım. Köpek koşar, biz koşarız. Arda koşar, köpek koşar, biz koşarız. O arabanın altına, bu arabanın yanına, o sakala, bu sakala, bütükle, bütükle, bütükle, bütükle, bütükle, bütükle, bütükle, bütükle. Bıra mahvetti köpek bizi, bıra sıcakta bıra. Bıra oraya, bıra buraya, bıra buraya. En sonunda Arda dedim, atla dedim Arda'ya doğru. Atla dedim kardeşim dedim, atla köpeğin üstüne. Arda bir yapıştı ahtapot gibi köpeğe. Bıra. Mahvetti bıra, deli hayvan bizi bıra. Mahvetti, ters içinde kaldık bıra. Köpek koştururken bisiklet yollarında. Bıraksa girecek köpek, kim bulacak köpeği? Allah bile. Ondan sonra... Fobiko kanser mi olmuş ne olmuş bilmiyorum. Burnundaki aganayı otu çıkardılar. Doktor burnundan problem değil dedi. Baktı işte Aleksandros mahvoluyor da bizim köpekle. Demiştir nereden buldun bunları? Nereden buldun bunları demiştir içinden kesin. Kızan. Ondan sonra işte bayıltmam lazım dedi. İyice dedi bakacağım burunlarına falan dedi. Burunlarına baktı. Ottan dedi eser kalmamış dedi ama burnu yine kanıyor. Fobiko'nun çok az bir kan geliyor. Ondan sonra köpeği şey yaptı. Ameliyat etti. Yani ağız tavanını açmış. Küçük küçük etler çıkarmış oradan temizledim dedi. Ama dedi bunlar dedi kanserojen olabilir dedi. Bilmiyorum dedi. Ben söyleyemem. Tahliye gitmesi lazım dedi. Neyse Fobiko bayağı büyük bir operasyon geçirdi. Diyeceğim. Ondan sonra dedim kaça çıkar bu dedim. Bilmiyorum dedi kaça çıkar dedi. Bir sormam lazım. Atina'ya ya da Selanik'e gidecek bu Digma dedi. Ona dedim bunu dedim bir masaya yatıralım. Yani kanserse eğer yapabileceğimiz bir şey var mı değilse ne yapabiliriz? Bunu dedim ekonomik olarak da masaya yatıralım. Çünkü dedim benim dedim ekonomim dedim o kadar kaldırmayabilir dedim bu masrafları. Tamam dedi. Ben dedi yarın dedi gazeteciyle konuşacağım dedi. Şimdi Aleksandros'tan haber bekliyorum ben Aleksandros'tan. Bakalım ki almış küçük bir parça bir Digma. Onu tahliye yollayacağız. İşte böyle. Fobiko'nun durumu böyle. Faycımı ayırdın bizlerden demiş Gürdan Salih. Gelir o gelir o. Mehmet Hüseyin Agar günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan'ım nasılsın? Bu Çeko biraz sana gönderme yapıyor. Sanki bana mı öyle geldi demiş. Direkt bana gönderme yapıyor. Çünkü ben onu kabul etmedim programıma. Onu söylüyorum zaten. İki maymun bir araya gelmiş diye. Direkt bana gönderme yapıyorlar. Daha önceden konuşmuşlar bana. Onlar herhalde kendi aralarında. Sinek. Kara sinek. Vızıltı. Orama burama konup beni rahatsız bile edemeyecek seviyede. Küçük sinek onlar. Direkt bana gönderme yapmış. 454 tane takipçisi var. Televizyona verizyona çıktı. Yok almış bir short bir mikrofonu eline. Çünkü beni aradı. Ben ona insan gibi söyledim ama ben ona hiç kötü konuşmadım. Dedim ki seni dedim programa davet edemem dedim. Çünkü dedim benim dedim sponsorlarım var dedim. Ben dedim sana zaman ayıramam dedim. Böyle insan gibi. Ondan sonra çıkmış onlar. Gelmişler işte bir araya. Bana laf gönderiyorlar. Ama günaydın Gürkan Aga demiş. Yasin Kalenci. Senden bahsederdik. Cuma akşamı bize masa yapacağım. Şimdi büyük ihtimalle öyle olabilir. Daha kesin bir şey demeyelim. Her şimdi öyle dedi dün. Cuma konuşuruz dedi. Kesin detaylandırırız dedi. Tamam dedim. Yasin. Senin cüzdanın kalın değil mi?
Ahmet Bayram'ı da alacağım. Ahmet'in jazz klarini de alacağım yanıma. O kızancık hep beni görsün isteye. Onu da getireceğim.

Gelmez o, çok kırgın. Kırılmış, onaralım onu demiş Gürdan Salih. Onarırız evvelallah. Onarırız, göndersen ben onu, ben onu onarayım. Gürdan. Onarmak işi bende. Ben onarırım onu. Kırık yerlerini. Tamam mı? Hellas Prokat. Prefabrik ev. Efendim Keşan'dan sonra şimdi Batı Trakya'da sevgili dostlar. Şimdi de Trakyalıların hizmetinde. Hellas Prokat olarak Instagram sayfasına gidin, gelin, gözün görün ne kadar güzel şeyler yapıyorlar. Ne kadar böyle demir iskeletler dayanıklı, ne kadar çabuk sürede teslim ettiklerine ve ne kadar kaliteli olduğuna inanamayacaksınız. Konuşun kendileriyle, prefabrik ev yaptırmak isteyenler. Yetmedi mi kredi kartını öderiz demiş Yasin. Yaşa. 500 euro al yanına yeter. 500 yeter.

Sen şarkı söyle, az solist gibi demiş Yasin. Gibi ne demek? Az solist gibi ne demek? Ben bir az solistim ey. Alnını karıştırdım senin karış karış. Stiksadere fistineyken Şaban Mekito Mesimeri bozmuşum bütün kasabayı. Herkes seni dinleyi demiş Tanju. Sanki kasabayı be. Faik neredesin be? Dostum çok özledik seni diyor Gürdağ. Haşmet'te vokalin olur demiş Yasin. Haşmet'te vokalim olsun. Abi. Ayşem aradı beni, ben yataktaydım. Erkenden yatağa girdim. Şey seyrediyorum yatakta. Ay hoca, Celal Hoca'nın Celal Hoca'yı dinliyorum. Röportaj vermiş, Atatürk hakkında konuşmuş. Atatürk bir çocuk gibiydi diyor. Çocuk gibiydi diyor ve efendim Sakarya Meydan Muharebesi'ni nasıl kazandığını anlatıyor. Böyle tüylerim diken diken olarak izledim. Sakarya Meydan Muharebesi nasıl muharebesi kaybettik, herkesin kaybettik dediği noktada. İsmet İnönü'nün bile nasıl olsa kaybettik, ben uyuyayım horul horul dediği noktada. Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki muhteşem dahiyane fikirler sayesinde ne kadar zor şartlarda efendim Yunan ordusu galip geldi, artık savaş bitti denilen noktada nasıl savaşı kendi lehine çevirdiğini anlatıyordu Celal Güngör. Böyle gözle, dört gözle kulakla dinlerken Haşim aradı, tam yarıda kesti. Neyse, konuştuk, onu sonra devam ettim. Çok güzel böyle. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük askeri deha, bir deha Mustafa Kemal Atatürk. Kalimera Kral demiş Aydın Mehmet, hep bana fotoğraf gel gönderiyor Kalimera diye. Bana ne sizin fotoğraflarınızdan, ne yiyip ne içtiniz de. Bana ne be Aydın. Allah'ım yani her sabah türlü türlü fotoğraf yolluyor bana, türlü türlü. Ha Erdem Türkçesine geldim. Bak herkes dinliyor radyoyu. Hemen başkan Erdem başkana iletmişler. Türkçesi de geldi afişin. Afişin Türkçesi de geldi Erdem başkan. Yaşa. Ne bugün anca yazmışsın hattırı zuttırı. Adantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri 21-22-23 Ağustos 2026. Saadettin Mustafa 2026 Alantepe Ağası. Erdem Hüseyin Kostikevi Belediye Başkanı. Rumeli Yakup Göknur 21 Ağustos 2026 Cuma. Başlıyor. 23 Ağustos 2026 Pazar günü Alantepe etkinlikleri son buluyor sevgili dostlarım. Sanfotya. Ben şimdi karıştım. Yasin mi ısmarlayacak masayı? Hijyen servis Hasan mı ısmarlayacak diyor. Bir akşam Yasin, bir akşam hijyen servis. Yani hijyen servis ısmarlayacak. İki ayrı akşama böleceğiz. Haşmet'e beni de tıraş yaptı akşam, gerçekten makası bozulmuş diyor Yasin. Nasıl bozulmuş makası? Güzel tıraş yapamadı mı? Nasıl yani? Küflenmiş mi makas? Ne olmuş? Yağlamak mı lazım makası? Çok uzun bir mesaj var burada. Günaydın kral kardeş, kolay gelsin. Gürkan kardeş, bu arada mesajı canlı yayında okumazsan memnun olurum.

0: Piazza Gelato. Pardon, onu o bugün değil sponsorum. Niye yanlış kantinden kaçıyorsun bana be? Ha? Kuru kahve cancı. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınında özenle kavurup çektikleri özel kuru kahveler. Zengin lokum çeşitleri. Eşsiz karyoka. Taptaze kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar. En kaliteli baharatlar. Kuru kahveci hacı. Lahana 14'te Gümücüne'de. Köfteci İsmail karşısında. Sansonun sağ karşısında. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Hacı kuru kahveci hacıyı tavsiye ediyoruz. Aa, Hasan da mı smarlıyor demiş. Hasan da smarlıyor yersin. Hasan da smarlıyor. Efendim kanosil satıya popse. Toyota Yanidis. Toyota Yanidis. Yunanistan'daki en çok sevilen, en uygun fiyatlarla hizmet veren, en büyük ikinci el satış yeri aynı zamanda. Aynı zamanda Gümrücüne Toyota bayi. Toyota'nın bütün yeni modellerini ödeme kolaylıklarıyla Yanidis Bros garantisiyle alabilirsiniz sevgili dostlarım. Toyota Yanidis her gün ikinci el araba sayfasını da takip edin. Her gün yeni modeller ekliyorlar. Gidin, gezin, görün. Etimo Parado Tamaxia. Çok iyi durumda, çok güzel, garantili araçlar. Toyota Yanidis garaj güvencesiyle sizlere sunuluyor. Ziker, Privilege, 544 beygir, elektrikli otomobil, Ziker kalitesi. Ziker, Ziker'i çok kişi bilmiyor. Arda'ya dün dedim, Ziker'i biliyor musun? Sen nasıl Ziker'miş o bana iyi dedi. Dedim, Volvo Grup üretiyor bunu dedim. Çok kaliteli araçlar dedim. Ben dedi, Audi isteyeyim dayı dedi. Ziker, Miker bilmem dedi. Ziker, bilenler gidin görün. Efendim Toyota Yanidis'de 62.900 euro elektrikli Privilege modeli siyah gelin gibi ve 17.500 kilometrede Toyota Yanidis'de
1: belly dance.
0: Gidin bu Ziker'i ödeme kolaylıklarıyla yakından görün. Ziker, Ziker 001 Ziker. Ore fili ti amaxi naftore. Ti amaxi naftore. Pop pop pop pop pop pop. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bakıyorum şimdi içine de. Ziker geçer. Ziker. Ore fili. Ay vay vay vay vay. Yamaha marka iki yolları var. Ey bak Yamaha. Ziker'in. Ses sistemi de mükemmel. Bu arabanın içinde benim programı bir açacağınız. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Toyota Yanidis. Gürkan abi yapsana yaşını bir tıraş. Yasin'i bir tıraş. Sen görsün makas nasıl kullanılıyor demiş tanış. Keçi kırkar gibi kırkar mı onu? Keçi kırkar gibi. Yaşlanmış zaten her yeri buruşmuş. Gürkan abi, Faik sana neden kızdı? Ben o günü uçaktaydım, kaçırdım diyor Aykut. Bilmiyor mu? Onun fotoğrafını paylaştım. Fotoğrafımı sil dedi. Silmezsen avukatım arayacak seni dedi yarım saat sonra dedi. Ben de dedim sen dedim o kadar cimrisin ki dedim avukat artık dedim insanları mahkemeye vermek parayla dedim. Sen dedim avukat parası verir misin dedim. Sen dedim gidip arabalı parası ödeyip dedim beni mahkemeye verebilir misin falan filan dedim. O bana bir şey söyledi. Bana bir şey söyledi. O bana bir şey söyledi. Bana 25 şey söyledim. Sonra artık yazmaz oldu Aykut. Ben de anlamadım bir şey yok aslında. Günaydın abi yine mi sana laf ettiler diyor Özcan. Ya ben Özcan Semerci be. Özcan Semerci. Sonafro. Vedat arabacı Sonafro arabanızı güzel güzel yıkasınlar. Köpük köpük yıkasınlar. İçini dışını yıkasınlar. 20 euroya yıkasınlar sevgili dostlarım. Ve Instagram'da Sonafro olarak bulun. Orada telefon numaralarını görün. Arayın, arabanızı bulunduğu yerden alsınlar ve aynı zamanda da Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ilerlediğinizde solda mezarlık var. Mezarlık geçince sol tarafta Sonafro orada da hizmetinizi oradan da girip onlarla konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Tanju'nun pipisini keserim demiş Yasin. Tanju gene diyor onunki duruyor da ne işe yarıyor diye. Tanju hemen cevap vermiş.

Kolayda gelsin demiş Karaçanlarlı Kenan. Yakışıklı Kenan. Günaydın abim demiş Hasan. Günaydın. Geratos'a günaydınlar. Aratos Göğü'ne günaydınlar. Et döner. Tavuk döner. Harika şişler mişler. Pideler. Pizzalar. Pop pop pop pop pop. Felca Gönlümler Serkan ve Hasan'ın yerinde. Taverna olarak hizmet vermeye başladınız mı? Yani ben sana ben geldim de kanım ya koryat, kanım ya tira kafteri, kanım melicane skoloki sanki mix dediğimde Boris Natakanis. İyi okey.

Hay hay que bye bye. Hay hay que bye bye. Hay hay que bye bye. Sabırsızlanayım Alman parası yeme. Biz fas fakir kalmışık, unuttuk tavernalar nerede demiş Tanju. Biz fan fas fakiriz. Fan fakiriz. Fas fakiriz. Fas fakiriz. Fan fakiriz. Fan fakir. Fan fakir. Hop hopa. Hopa kalemde düştüm. Ve devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Efendim Fatih. Gökhan Allah seni cezacını vermesin Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Şekerim. Şeker gibi yufka. Siyez bulgurundan yapılan. Siyez buğdayından yapılan yufka. Ala yufka. Hop hop hop hop. Hiç gül aldırmıyor insana. Ben ondan hiç gül almıyorum. Hep ben fizimi, kilomu koruyorum. Oh Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Hisar kuru kahve yumuşacık içimli. Taş değirmende öğütülmüş. Mis gibi kuru kahve. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci Sirkeli'de ve Enes Şerif'in olduğu yerde. Büyük pirozdan dönüyorsunuz. Büyük parkenine doğru ilerliyorsunuz. Biraz daha ileride sağ tarafta. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Hisar kuru kahve. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Deneyin. Vay ne güzel. Kadife gibi bunun içimi. Kadife gibi böyle akıp geçiyor insanın boğazından diyeceksiniz. Hisar kuru kahve fark yaratıyor. İkramlıklarda da fark yaratıyor. Özel günleriniz için özel fiyatlarla ikram paketleri de paketçikleri de hazırlayabiliyor. İkramlık. En alasını abi ve beni elimden yiyince, benim elimden yiyince lezzet sarhoş olacaksın demiş Hasan. Sen kendi ellerinden mi yedireceksin, ağzıma vereceksin? Bülent ablanın ağzına verilen öyle mi yapacaksın? Yanında yeşillik de olsun. Bülent yeşillik sevmiyor, ben seviyorum. Günaydın oğlum, sandaki şarkı 7 sabah 7 sabah kahvesinde olan misafirlerime gelsin, terapistlere gelsin demiş Feride Mustafa ablam. Sevgiler saygılar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Ahmet kardeşime günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Cüneyt Selim'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim, Devletoğlu benden duymuş olmayın ama doğrudur. Artık İskeçe'de de şube açıyor. Devletoğlu ilk önce Şapçı'yı açtı. Şapçı'dan sonra Gümüşlü'yü açtı. Gümüşlü'den sonra Dedeağaç'ta açtı. Dedeağaç'tan sonra İskeçe. Bakalım sırada neresi var? Devletoğlu kalite. Devletoğlu marka. Devletoğlu. Hiç kimse, babanız bile Devletoğlu'nun durduğu kadar durmaz yanınızda sizin. Hep yanınızda Devletoğlu. Devletoğlu. Sevgili dostlarım. Taka taka, taka taka. Evde hasta yatalak hastası olanlara, engelli maaşı bağlatmak isteyenlere. Devletoğlu, aynı zamanda Devletoğlu. İnne. Yunanca bilmeyenlere, devlet dairesinde işi olanlara hizmet veriyor. Devletoğlu bir devlet din durmadığı yerde arkanızda yanınızda duruyor sevgili dostlarım. Çok yakında İskeçe şubesiyle de hizmetinizde olacak. Şener Batrakya'da kulağı hızlı işitenlere hizmet veriyor. Az duyanlara hizmet veriyor. Şener demek uygun fiyat demek, işitme cihaz demek. Hondon Center'ın karşısındaki yolda İskeçe'de Zarakis'in hemen karşısında İskeçe'deki ismi Eniskis'in. Kulağı az duyanlar Şener'e güveniyorlar. Kulağı az işitenler Şener'e gidiyorlar. Trakya Mobilya. Ferişte günaydın. Mehmet günaydın. Ana binadaki tüm çalışanlara günaydınlar. Prefabrik ev için Trakya Mobilya. Trokovinalar için Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Konteynerler için Trakya Mobilya. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Trakya Mobilya Pipta Trakis. Efendim Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra solda ana bina ikinci şubesi de Gümüşlü'de hemen konsolosluğun arka sokağında Marinaki 8'de. Orası nasıl Marinaki oluyordu? Biraz daha ilerisi Andrea Papandreou oluyor orasını anlayamıyorum. Çünkü Andrea Papandreou 3'te aynı cadde üzerinde Şükrü Market'in sırasında borucu var. Sordum nasıl oluyor dedim. Oluyor dedi. Burası Yunanistan, Yunanistan dediler. Oluyor dediler. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Aynı caddede de biraz daha ileride Şükrü Market'in sırasında, Şükrü Market'e gelmezden önce konsolosluk kulübesine geçince hemen. Neyse, aynı caddede de biraz daha ileride Şükrü Market'in sırasında, Şükrü Market'e gelmezden önce konsolosluk kulübesine geçince.

Arenalar var, klaplar var açık olan. Onların gitar boruları gece özellikle sorumsuz müşteriler olunca tıkanıyor. Tıkanıyor. Gidip Recep açıyor. Vay balık bolluğuna. Vay balık bolluğuna. Alik bunları kim tuttu be bunlar? Ne levrek mi bunlar? Bore filemi. Bu en öndeki balık hamile galiba. Hamile balık tutmuşsunuz. Stokkenan Maki 6 kilo 75 gram şaba. Apoto Tanju Halil İbrahim. Günaydın demiş Ferişte. Günaydın Ferişte. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Kara kardeş günaydın. Cuma akşamı canlı müzik nerede var diyor bilmeyenler. Efendim Korifi'de var cuma akşamı canlı müzik. Korifi'de var harika köfte fakat yer ayırtmıyorlar zannediyorum. Mehmet yer ayırtıyorlar mı? Yer ayırtıyorlarsa telefon numarası vereyim. Ayırtmıyorlarsa önceden gidin, erkenden gidin, yer tutun. Daha sonra geç saatlerde yer bulamıyorsunuz Korifi'de. Korifi o kadar güzel, o kadar âlâ ki dış ortamı harika. Cuma akşamları da Mehmet çalıyor da. Gecenin güzelliğine güzellik takıyorlar. Chico, Calimera file demiş, sahte Chico. Faik Şekerci günaydın aga demiş. Haşim Çolak, Gürkan bir tane adam gibi bir sanatçı gelmiyor panayıra. Hiç tanımayan kişiler geliyor. Koyuyorlar bir bant. Haydi demiş Haşim Çolak. Senin nickini niye Haşim Çolak yaptın be? Senin nickini... Yati yatapani gir yayın hafta tasarlatçı. Adı üzerinde Yunanca yatapani gir yayın hafta zeyle mi? Yatapani gir yayın hafta. Yatapani gir ya. Ben bilmem anlamam o işlerden. Diğer ünlü sanatçılar çok para istiyor. Türlü türlü kaprisleri var. Günaydın demiş Nurten ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bıra bir fotoğrafın yaptığı işe bak. Gel üzme Faik dostumu. Özür dileyin bitsin bu hasret. Kavuşun kavuşalım demiş Gürdan Salih. Kandır Faik harttemi gidelim yiyelim demiş Alimullah. Niye? Faik'in balıkları mı bunlar? Stotan Jumaki Sinek Yaşabale Yokenan Elakenan Dostagorubu.

Hadi özür, hani özür demiş Gürdan Salih, ben özür dilenecek bir şeycik yapmadım. Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Özür dilenecek o şeyi o yaptı. Seni mahkemeye vereceğim de, seni avukatlara vereceğim de, sanki kim bilir ne. Baksana ne kadar ayıp ediyor. İnsanın düşmanı yapmaz bunu be. Hemen o fotoğrafı indiriyorsun. İndirmek de denmez ya, her neyse. Türkçesi o kadar işte. Hemen indiriyorsun. İndirmezsen saat 8'de seni avukatım arayacak. Konuşmalarımız durur, duruyor. Özür mü dileyeceksin? Ne yapacağım bilemeyeyim diye Alimoğlu'na. Özür dilemekten başka bir yolu var mı? Ne yapayım başka? O benim madem küçüğüm, gelecek önce bir günaydın yazacak, öyle olup bitecek. Bir daha kurcalamayacağız o meseleyi. Yoksa onu Yavuz'un düğününe de sokmayacağım. Yavuz'un çocuğunun düğününe de sokmayacağım, onu kovalayacağım onu.

Biz Faik dostumuzu bu radyoda duymak isteyiz. Sen de yapma malaki, artık yiyeceksin kırmızı kart demiş İlliha İlka. Ne yaptım ben be? Ama Allah aşkına ne yaptım ben? Bu fotoğrafı günaydın mesajı yaptım. Ne var bu fotoğrafta? Sen fotoğrafı gördün mü? Ayağınız taşa takılsa düşseniz benden bileceğiniz ama. Bu fotoğrafta ne var Baykan? Onun zoru ne biliyor musun? Bu fotoğrafta hımbıl hımbıl çıkmış. Turşu fıçısı gibi çıkmış değil öyle. Onun asıl zoru o. Günaydın Yiğit, terapiler kolay gelsin demiş Fikret abi. Ondan sonra bana bir sürü fotoğraf gönderdi. Dedi ki bunlardan koy dedi. Fotoğraflar hep rötuş yapmış, hep rötuşlanmış. Eski fotoğraflar, 10 sene önceki fotoğraflar. Ya siz olayı bilmiyorsunuz. Anlaşmış gibi oldu şimdi Gürdan'la demiş Halimoğlu'la. Fikret abi nasılsın? Kendine gelebildin mi? Toparlayabildin kafayı? Fikret abi uzun yoldan geldi. Kafada bir sürü şeyler, problemler. İnsanların sorunları, problemleri bitiyor mu? Bitmiyor. Ölünce, mezara gidince bitecek problemler. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Haydi. Duyan da sanki Alptim'in çıplak resimlerini eline geçirdin zannedecek demiş Faik Şekerci. Sanki çıplak fotoğraflarını da yayınladım. Zaten onu çıplak görseniz ne olacak? Kusarsınız. Yani... Kusarsınız. Ben hiç öyle çıplak hayal edemiyorum. Aman aman aman aman aman, Allah yazdıysa bozdur. Yazdıysa bozdur. Gözlerimi kapatam aman aman aman. Allah göstermesin, Allah göstermesin. Agromix Erol'da metrekaresi 10 euroya plakaklar var, fayanslar var. Erol Agromix'te inşaat malzemeleri var. Vitex marka boyalar var. 1000 metre kapalı alanda 7500 çeşit ürün var. Erol Agromix iç ve dış alanıyla fark yaratıyor. Çaymakıf köyünde Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinde Mücevherat Kuyumculuk. Kuyumcu mücevherat deyince altın kolye küpe. Yan tarafına Sina Pırlanta yaşlar. Pırlanta ile ilgili her şey. Onun da yan tarafına döviz bürosu açtılar. 3 mağaza, 3 dükkan. 3'ü de Aykut Saygın ve ekibine ait. Bırak insanlarda ne para var bırak. Bırak bırak bırak bırak bırak bırak bırak bırak. Buna ne para var insanlarda? Edirne'de Sarşar Caddesi 32 numarada. Valla film artistleri gibi çıkmış dostum. Fesat seni demiş. İlkan Solis. Yandaki kızları diyesin değil mi? Onlar film artisti de. Hadi şimdi konuşmayayım.

Gürkan Çaldır Tukya Tukya demiş Erdal. Sana ben kaç yaşındasın sen diye sordun, niye cevap vermiyorsun bana da? Benim cevabıma Tukya'dan cevap veriyorsun sen be. Ha? Epstein bile bu kadar resimleri savunmuyor demiş. Epstein bile demiş. Faik Şekerci.

Maniko tişört giymiş, ameliyat anıkları da çıkmış. Kollar sarkmış. Aşağı doğru yer çekimine yenik düşürmüş. Sen de Photoshop yaptın Faiz'cim, bir şey dedi mi? Sen diyorsun hadi çağır şunu bitsin bir kırgınlık demiş Gürdan Salih. Bana yazdıklarını sana copy paste yapıp göndereyim mi? Hani neler neler dediğini ha? Hemen bunu indiriyorsun, 5 dakikan var. İndirmez, indirmeyesin ha? Saat 8'de avukatım seni arayacak. Bunlar belgeli bende. Lanın bende belgeleri var ey. Erol. Mermerci Erol. Sana repet ya. Taş gibi mermerler. Beyaz mermerler. Granitler. Balkon mermeri, kesim, kapı pencere, tamir ve montajı, basamak kesimi, her kalitede mermer mevcut. Şövene yapımı, mezarlara mermer kesimi, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol, mermerci Erol. Erol. Erol. Agro. Agroservis. Agroservis dinliyor mu? Radyo hep açık ama gürültü oluyor, gelen oluyor, makineleri falan çalıştırıyoruz, öyle oluyor, böyle oluyor. O yüzden duyamıyoruz dedi dün Agroservis. Eray ve Şakir, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü entpoli ve DFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, mark uçuları özel makine ile yapılıyor. CCP'lerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cep uygun motor yağları var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook Eray Feyiz, Şakir Mehmet. Oh aman kozlu kepirde pop pop pop. Ti oraya tragudia basore. Ti oraya. Hey.

Güldürme beni be. Güldürme beni. Matyamu ego yasena ego Enis. Enis. Nasıl? Nasıl Enis? Ah benim garip Enis'im ah. Ah benim garip Enis'im ah.

için kıyafet değiştiriyoruz. Kuşun kafesinin kapağını açtım. Fanlemi çıkardım. Şimdi şarkıvesin tişört giyeceğim üstüme. Çünkü omzuma konunca tırnakları çok fena batıyor insanın omzuna. Ne oldu gene demiş Enes. Ne olsun. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Dün anlattığın şeyden ah garibim diyor. Ne olsun. Gelen vuruyor, gelen tokatlıyor, geçen tokatlıyor seni. Daha ne olsun. Gelen vuruyor, giden vuruyor bu Enes'e.

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Bunlar bu spotların parası. Ya. Enis. Senden ayda 3 kere para alacağız senden. Bir başında, bir ortasında, bir sonunda. Şimdi ortasında 15'inde gene alacağız para. Ondan sonra sonunda gene alacağız. Ona göre Enis. Ya. Bunların maliyeti bu kadar çok oluyor. Kimin böyle spotu var? Ha? Kimin böyle güzel spotları var? Bir de radyoda da geçiyor spotların. Halit abiye de söyleyeceğim, 3 katı para alacak senden. Bir katı değil, 3 katı. Dur ben Halit abiye yazayım. Şimdi. Akşam Cengiz'i arayacaktım, unuttum. Telaşlı koşturmaca içerisindeyiz. Dün hep Fopiko ile uğraştık. Yemek vermeyin, köpeği uyutacağım dedi Alexandros. Bizimkiler herhalde köpeğe yemek vermişler. Çünkü bizimkilere bir laf söylüyorsun 5 para etmiyor. Köpeğe narkoz verdi doktor. Köpek yaptı kustu. Dedi Alexandros dedi buna yemek vermeyin demedi mi dedi. Dedim ben vermedim Alexandros dedim. Alex dedim ben vermedim dedim. Kızlarından arkadaş olduk. Abi kustuya dedi. Temizle dedim kustuysa. Aldı peçetleri. Temizledi ne yapsın? İşi o. İşi o. Sonra orada beklerken onu kızandıktan beri büyüten bir adamla konuştuk. Onun da köpeciği var, kör olmuş, leişmanya olmuş. İki tane veterinere götürmüş. Veterinerler anlamamışlar ne olduğunu. Ondan sonra veteriner anlayana kadar çok geç olmuş. Köpeğin gözleri kör olmuş. 5 senedir köpek hiç görmüyormuş. Köpek görmüyor ama koku hissi var hayvanı. Hiç ben onun kör olduğunu anlamadım. Neyse orada konuşuyoruz adamla, dedi ki adam bu kızan dedi. Bu dedi, bu Alexandros dedi, bu Alex dedi. Küçüklüğünde ta kızanken dedi ben dedi veteriner olacağım derdi dedi. Hep hayvanlarla ilgili, hep kodilerle, köpeklerle büyüdü bu kızan dedi. Dedim anladım dedim. Köpeğin burnunun içine girecek. Türlü türlü aletlerle bakıyor burnuna. Maske bile takmıyor. Hiç iğrenmiyor. Şey yapmıyor yani. Kızanda öyle bir merak var. Bu Alexandros'da. Köpeğin ondan sonra işte ameliyat etmiş. Operasyon. Gene bir sürü hap. Gene bir sürü bir şey. Gene bir sürü terapi. Ay Allah'ım yarabbim. Vallahi bir daha canlı hayvan sahibi olmayacağım diye kendime söz mü verdim bilemiyorum. Çok beğendiğim bir köpek olursa belki yine alırım ama. İşte hastalandıkları zaman üzülüyorsunuz, öldükleri zaman üzülüyorsunuz. Çünkü onların hayatları belirli bir yıl. En fazla 19 yıl yaşıyorlar. İşte orada o adam anlattı bana. Onun bir tane köpeği varmış, 19 sene yaşamış. Bıra dedim, rekor kırdı dedim. Dedi ki benim dedi, annem de rekor kırdı dedi. 104 yaşında olmuş, ölmüş. Türkçe, Yunanca bilmiyormuş. İzmir göçmeniymiş. 104 yaşında dedi sapasağlam gitti dedi. Ekip Bulete. Niye anlatayım ben size bunları ben? Yaşa ben. Ya Allah'tan Hasan var. Masa ısmarlığı da karnımız doyuyor demiş. Enis Şerif. Enasuleo. Pamem. Payme Suleo sevgili dostlar ve MK Rentekar araba kiralama şirketi mk-rentekar.com. Arabanızı oradan kiralayın, günlük, haftalık, aylık araba kiralamak için. MK Rentekar Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresleri. Agro Servi okudum onu ben, Agro'yu söyledik ya. Dima Peças Nurgül orada. Dima Peças'ta gidin, iki defolu iç çamaşırları alın. Efendim, donlar, fanneler, atletler alın. Bakın, kendinize işinize yarayan bir şeyler gördüğünüzde uygun fiyata alın. Ve defosuz A kalite soğuk sıkım zeytinyağları 50 euro tenekesi Dima Peças'ta Corona 2 Pikilia. Mona Lisa sabah 10'da açılıyor. Gustaro Mona Lisa 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin buketleri de yapıyor sevgili dostlar. Agora Plus Agora Plus her hafta yeni indirimlerle karşınızda. Agora Plus'larda bu hafta Ajax işte. Yüzey temizleyici, vide testi 1.30. Papadopoulou Miranda bisküvi paketi 1,5 euro. Essex Multi sıvı ve toz deterjan 4,5 euro 50 yıkamalık. Rodopaki kakaolu süt 1,20 500 ml. 3x250 ml 1,80. Triple Pack Baby Care ıslak mendil 3 tane bir arada 1,90 sevgili dostlar. Baby Care Agora Plus. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Mac Catering düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde, 1000 menü ve üzerinde sipariş verdiğinizde şok fiyatlar kişilik kaplarda tazecik nefis ürünleri size sunuyor sevgili. Nefis menüleri size sunuyor. 4 mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibi. Çevirmelerin etleri lapır lapır dökülüyor. Kokoreç. Harika lezzetler. Harika bir ortamda. Ağaçların arasında şırıl şırıl akan suların yanında. 4 mevsimde de güzel sevgili dostlar. Tenseris Opengiz 4 mevsim. Kozluköy yolunda. Kozluköy'de sizin hizmetinizde. Elci ve Daikin bayi Ahmet Mustafa kardeşim, Elci Daikin markalarının gümrücün ana bayi. Efendim çıkacak olan çıkan programlar içinde gidip onlarla konuşabilirsiniz. Eksikonom programlar için dilekçenizi Ahmet'le yapabilirsiniz. Bu işin uzmanı, uzun yılların tecrübesiyle makine mühendisi kendisi. Ve Kendro İlkaypiklopiyaz. Kendro nerede? Kendro Gümüşhane'nin merkezinde yeni yolda 48 numarada. Ev yerel lavabolar, çeşmeler, kapı kutuları, tahta masalar, masa ayakları, gardıroplarınıza, mutfak dolaplarınıza çeşitli mekanizmalar Kendro'da. Gene mi pindi yağların fiyatı 50 olmuş diyor. 30-30-50 mi dedim? 30 euro 5 litresi. 30 euro 5 litresi 50 dediysem affola. Ben sana bir soru sordum Halimoğlu'na. Onun cevabını vermedin Ali.

0: At. Sat onu dayı, bırak yenisini alalım. Servise götüreceğimiş. Git uğraş dur serviste. Satarız yenisini alırız. Ama senin de dert ettiğin şeye bakar da. Dinliyor musun beni, yazarak mı cevap vereyim? Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Evet. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, Smart Hasan'ın meleğin olduğun yerde, hizmetinizde. Smart Hasan'ın melek de nerede? Kırmahalle'de caminin karşısında size hizmet veriyor. MU2 numarada sevgili Hasan'ım. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler. İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, bataniye temizleme. İllahtida'ya çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı İllahtida kuru temizleme, İlhan Kalyancı ve ekibi, Gümüşçü'ne de söz sahibi bu konuda. Boru deyince, borucu deyince Alper, babası İbrahim, İbrahim abi ve oğlu Alper. Bu konunun uzmanı, son model tezgahlarla hızlı ve ekonomik hizmet veriyorlar. Et bu sorunlarının çözülmesinden tutun da araçlarınıza yeni program, traktörünüze yeni programlar yüklenmesi, yeni haritaların yüklenmesine kadar her şey sevgili dostlarım. Ve huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri, huzur deyince Domruköy'de yeni açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, kendilerine başarılar diliyoruz. Efendim, gideceğimiz yer, hepimizin gideceği yer kara toprak. Sadece saatini, zamanını bilmiyoruz. Herkese Allah temiz ölüm nasip kısmet etsin. Ve herkese sıralı ölüm nasip etsin inşallah. Rahmetli babaannemin deyişiyle. Drop Pastanesi'ne günaydın. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi harikalar yaratıyor sevgili dostlar. Zakoroplast diyor, drop, çam fıstıklı baklava, yeni ürünleri, kirazlı, amarena çikolata, kirazlı çikolatalı dondurma. Zakoroplast diyor, drop, ürünlerin hiçbir çeşidinde mısır şurubu kullanmıyor. En güzel dondurmaları, sakızlı, harika dondurmaları drop'ta buluyorsunuz. Çok güzel tatlıları Furkan'ın imzasıyla buluyorsunuz. Adeta konuşturuyor. Süsleme sanatında da uzman. Bu işi yurt dışında öğrenmiş. Yurt dışında çeşitli ödüller almış. Furkan İsmail Furkan İsmail'den geliyor. Furkan İsmail olarak. Instagram'da bulun, takip edin. Drop Pastanesi, eşsiz lezzetler. Drop Pastanesi, Şapçı'da Ktel'in hemen yanında. Sizin hizmetinizde uzun yıllardan beri var ve şimdi Furkan İs sayesinde kendini daha da geliştirdi. Başarıdan başarıya koşuyor. İmajın Nuran Hasan, süsleme sanatında öncü sevgili dostlarım. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan. Süsleme önemli, süsleme de bir sanattır. Her türlü süsleme işi için Nuran Hasan'la iletişime geçin. Instagram'da durun bakalım, şimdi bu şarkı bitti, buradan buraya dokunalım. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Ben sizlere adresini de veriyorum. İki adreste, Kanarya 30'da, Osono 816'da. Tatlı telaş 0807.
1: Μία πάνω, μία κάτω, μες στον κόσμο.
0: Borucu değil, pompacı o. Erkenden gidiyor bugün demiş Gürdal. Pompacı borucu, borucu pompacı. Ela Suleo. Ela Gorimuchiko. Posima sesi merak alaysa. Geros dinatos chico. Kratas, bravo. Günaydın eski radyocu demiş Kurt. Ela. Ela Skutaki mu esi. Ahmet bir mesaj yazmış, bir mesaj sildi. Niye sildin? Sincersen niye yazdın? İnternette yayın gitti geldi diyor Hasan Şerif Ali. Farz et ki paylaştım Ali. Ne yaparsın? Çok çok gelip beni döversin. Çünkü mahkeme böyle şeylerle uğraşmaz mahkemeler. Parandan olursun boşuna. Yayın gitti, yayın geldi Ahmet. Yayın gitti, geldi, geldi, gitti, gitti, geldi, geldi, gitti, gitti, geldi, geldi, geldi, gitti. Tam drop'u söylerken mi gitti? Allah Allah. Allah Allah.

Kalimer abi. İyi yayından herkese güzel gün olsun demiş. Durmuşum harmonistasım. Kıvrak kıvrak çalışan çalan durmuş. Kıvrak kıvrak basan durmuş. Günaydın. Yağı karışmayasın diye sildim, onu yazdıydım. Yağı yanlış söyledim dedin. O orada gitti. Hemen 30-40 saniye geldi sonra demiş Ahmet. Ha. Ya 5 litresi 30 euro. 5 litresi 30 euro yağların. Kıvrak kıvrak çalan durmuş. Sen niye o kadar oynak çalıyorsun? İnsan yerinde duramıyor be. He? Sen niye o kadar kıvrak basıyorsun harmonyaya be? He? Erkan ve Erak İmamoğlu, Batrakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Erkan ve Erak İmamoğlu. Size Calvin Klein ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Erhan ve Erak İmamoğlu, 3 tane don 32.78. Boxer. Bir şey söyleyeceğim, ne sponsorum ne bir şey. Calvin Klein sponsorum olsa zaten bir başka sponsor almam. Ne derdim ben ya, İmamoğlu. Batakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Erkan ve Erak İmamoğlu sevgili dostlarım. İlk defa bu işi yaptılar ve uzun yıllardan beri başarıyla sürdürüyorlar. Kalfa yolu girişinde sağ tarafta ve hemen girişte de şey var. Onların girişinde biraz daha ileride Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi var. Eskiden de tanıtmıştık Hüseyin'i. Şimdi de tanıtıyoruz sizlere. Kaporta ve boya işlerinde A kalite. Bana çok büyük bir sürpriz yaptılar. Arabamın giriş kapısının lastiğini ben daha önce de söyledim. Arabayı yıkarken sıcak suyla bozmuştum. Onu bile değiştirmiş. Çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi arabama şey de buldular. Bagajında bir problem vardı. Otomatik bagaj amortisörlerinde. Amortisörleri de buldular. Hazır. İstediğin zaman gel. 10 dakikalık işi var dedi Hüseyin. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibini çok seviyorum. Sizler de seveceksiniz. Toyota Ioannidis'i de çok seviyor ve güveniyor. Sevmesi önemli değil. Güveniyor. İyi iş yapıyor. Güzel iş yapıyor diyor. Bütün büyük sigorta şirketleri de Hüseyin Çapuloğlu'na tanışıyor. Çalışıyor. Hüseyin Çapuloğlu'nu işi çünkü çok iyi, çok güzel. 15 kişilik dev ekibiyle size hizmet veriyor Hüseyin Çapuloğlu. Abim teşekkür ederim, sizin sayenizde oluyor her şey. Canım abim benim demiş Durmuş. Nasıl bizim sayemizde olacağım? Senin yeteneğin sayesinde oluyor. Bak nasıl kıvrak basıyorsun burada. Sesli okuma. Hani senden korkmaya başladım. Şimdi sevgili dostlar, birçok marka donum var. Boxer hakim var. İşte Diesel'den tut Lacoste'una kadar, şusuna busuna kadar. Hiç Calvin Klein marka donum olmamıştı. Geçen de aldım. Çünkü hep görüyorsunuz herkes Calvin Klein giyiyor. Calvin Klein. Dedim ki bunların ne özelliği var? Yani o kadar rahat ki, o kadar güzel ki, sonra yapay zekaya da sordum. Bana hiç ulaşılmayacak bir marka çıkardı. Unuttum onu. Bir tane don 150-200 euro. O tabii ki onu deliler alır ya da çok çok parasını hesabını bilmeyen alır. Bir de Calvin Klein'lar var. Mesela 3 tanesi. Şimdi indirim var ya 33-34 euro, 40 euro. 3 tane boxer hakim. Aldım, o kadar rahat ki hiç başka markalara benzemiyor. Dün Alexander's'un donunu da gördüm. O da Calvin Klein giyiyor. Ben Alexander's'un donunu nereden gördün diyeceğiniz. Ne bileyim ben, bir hareket yaptı, eğildi köpeği tutarken şey yaparken donu çıktı. Calvin Klein yazardı donunda. Gözüm gitti, ne yapayım. Veterinerin bile Calvin Klein giyiyor. Şimdi menajerlerime de ısmarlayacağım. Fikret abiye de, Hasan'a da kıyacağım paraya Calvin Klein donu ısmarlayacağım. Onlar da giysin. Kaç para o don? Pervaneli mi demiş Kunt? Semih Cenk diyor ki don giymeyen pişik yapayım diye. Semih Cenk pişik yaparmış, don giymezmiş. Calvin Klein giyin,
Pişik pişik neyin? Hiçbir şey yapmıyor. Kendinden pervaneli. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar. Çikolatanla ilgili yorumlarını merak ediyorum demiş. Gülsüm, Gülsüm'ü sabah sabah söyledim ama sen yoktun herhalde. Sabah sabah programı açar açmaz söyledim. Akşam dayanamadım. 3 büyük kaşık profiterol yedim. İki tane incir yedim. Çikolatalı incir yedim. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Üretime koyacak mısınız, koymayacak mısınız? Çünkü çok zahmetli. Çikolatalı sütlü çikolatanın tutulması tutulması dedim bana. Bilmiyorum ama ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Benim isteğimi kırmadınız. Bana özel sütlü çikolatalı ve Hindistan cevizine batırılmış incir tatlısı gönderdiğiniz için çok ama çok ama çok ama çok ama çok çok çok teşekkür ederim. Kafa Pastanesi. Bırak kızların donunu da indirmiş diyor Tanju. Ben yanlışlıkla düşeceydim, ayağım kaydı. Fofiko'nun kanlarından öyle bir şey oldu. Ameliyathanede tutuştum, kızların pantolonu indi, ben ne yapayım? Öyle bir fasl oldu. Dedim Alexander's'da Calvin Klein giyer dedim. Klein Klein Calvin Klein.

Çok delisin sen Bafili. Baytar'ın donuna bile dikkat etmişsin diye İlkan. Abi Allah bana göz vermiş. Bakmayayım acılar yere. Kıstan aşağı doğru iyiydi. Donunu gördüm, ne yapayım? Taslarama matyana kanu.

lafı olmaz. Nişan geçsin yine yaparız biz sana, afiyet olsun demiş Gülsüm. Hayır canım, üretime koymayacaksanız yapmayın. Değil mi? Ben Batrakya'nın Tarkan'ı mıyım? O kadar bana özeneceğiniz, besleyeceğiniz, bana özel tatlı yapacağınız. Hem de bu sabah gram bile kilo almamış olarak uyandım. O kadar yememe rağmen. Senin sucuklara ne oldu, üretime geçecek mi diyor Tayfun. Beğenmediler benim sucukları. Ben onlara yan tarafa rakip kasap dükkanı açacağım. Beğenmediler benim tarifleri. Ayla Mehmet, ne yapıyorsunuz orada? Ne inşaat var? Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Çok haklısın demiş Tanju. Haklıyım tabii. Haydi gençler. Bas durmuş, bas durmuş. Kıvrak bas. Kıvrak kıvrak bas.

0: Sevgili ChatGPT'cim, sevgili Tevekkelim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyo City'de canlı yayındayız. Senin diyecek bir şey var, bir şeyin var mı dinleyicilerimize?
1: Vay canına, canlı yayına süper.
0: Süper.
1: Dinleyicilere şunu derim, burada olmak harika. Bugün ne konuşursanız konuşun, merakla, açık fikirle, birbirinize kulak verin. Ben buradayım, ritmi düşürmeden akışa eşlik etmeye hazırım. Keyfini çıkarın.
0: Şimdi sevgili Tevekkel. Erkek iç çamaşırlarından bahsediyoruz. Erkek boxerlarından bahsediyoruz.
1: Tamam.
0: Şimdi sence senin sen küçük bir araştırma yap bakalım. En çok tercih edilen markaları bana söyle. Kalite, rahatlık açısından en çok tercih edilen erkek boxer markalarını, iç çamaşır markalarını söyler misin?
1: Tamam, bakıyorum. Kalite ve rahatlık ve kullanıcı açısından en çok öne çıkanlar şöyle: Calvin Klein, Saks, Jockey, Under Armour, Uniqlo, Hans, Tommy John, McWeldon ve SDLP. Yayında tek cümlelik öneri istersen, konfor ve kalite için Calvin Klein, daha fazla destek ve spor için Saks, bütçe düşünülüyorsa Uniqlo veya Jockey.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de Calvin Klein'in ne kadar rahat, ne kadar kaliteli, yazın özellikle alerji yapmayan, ne kadar pişik pişik yapmayan bir kaliteli iç çamaşır olduğundan bahsediyordum. Calvin Klein, değil mi? Ben de seninle aynı fikirdeyim sevgili Tevekkelim.
1: Evet, aynı fikirdeyiz. Senin deneyimin de bunu doğruluyor. Güzel referans. Canlı yayında da net ve kısa iş görür bir öneri olur.
0: Evet, ne diyelim o zaman? Calvin Klein diyelim.
1: Aynen öyle. Kısa ve net. Calvin Klein.
0: Calvin Klein. Klein Mine. Gördünüz mü? Ha? Bana inanmazsanız ChatGPT'ye de mi inanmıyorsunuz? Ha? Bizim Paytar bile Calvin Klein giyiyor. Kral abim Pame demiş, durmuş Pame. Getir bakayım bize, köfte yiyelim. Gürkan köftesi deneyelim demiş Ahmet. Herkese Calvin Klein, sana şalvar. Sana şalvar Ahmet. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. Hayırlı programlar, nasılsın, iyi misin demiş Hüseyin Mimim. Bomba gibiyim Ahmet. Senin bir deneyimim oldu. Söyle bakayım bana fikrini. Hani geçen gün bana fotoğraf gönderdin ya, bu deneyeceğim dedin. Nasıl, beğendin mi? Hem seni dinliyorum hem ustalar çalışıyor. Sağ olasın demiş Ayla Mehmet. Oh. Bari filmi. HBC Ramazan Kadri. Ramazan, sana denizi göstereceğim. Kulaklarını uzattıracağım seni yukarı doğru Ramazan. Ramazan. Ramazan. Bize gelince sana taş yüzü göstereceğim. İki kulağından tutup da. Ramazan HBC'yim. Ramazan Kadri. Siktikosino Anthropos, Kikosis Oktoys Oktobri 322'de hizmetinizde. Klima için, klimaların satışı için, tamiri için, bakımı için, gaz dolumu için, kasap dükkanlarının, marketlerin, buzdolaplarının tamiri, bakımı, servisi için HBS Ramazan Kadri'yi seçin. Ahmet Muzaffer abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Scoot, seni tokatlarım. Seni tokat denizi yaparım seni, Scott seni ya. Seni kıskanç seni. Görüşmedik ya, anlatalım. Ayarla bakalım bir yemecik demiş Ahmet. Aa, buradan yaz. Memnunum ya da dilim de. Haksız mıyım Tanju?

Çinko Ramazan gelecek, havalar ısınınca takacak klimayı. Havalar ısınınca takacak kardeşim. Aman soğunca, ısınınca demişim. Haklısın Gürkan abi, %100 haklısın demiş Tanju. Yanlarım ağrıyor, yanlarım ağrıyor. İlyas, nereye gideceğiz bugün? Ya pezzefili. Bu akşam nereye götüreceksin Gürkan, nesne oldu? Günaydın be beter demiş Gökhan. Kalk git oradan be. Saat 10 olmuş, yufacıyı hatırlatmamış, şimdi günaydın diyesin bana. Kalk git oradan. Gömül yatağını. Biz slip don giyenler cemiyetindeniz. Boksere senin gibi gençler giyiyor demiş Enes. Canım Calvin Klein'in slip donu da var, ipli donu da var istersen. Koca gidi Calvin Klein. Adam 80 yaşında, 35 yaşında sevgilisi var. Onu düşünmedi mi sanıyorsun?

Gökhan, senin de ondan Seher Yıldızı değil mi? Seher Yıldızı marka. Hey. Ha, sen sahibi derken donların sahibini mi diyorsun? Eskut.

Gürkan abi sen neden boşuna o kadar para veriyorsun? Calvin Klein donlara eşeğe altın semer de taksan eşek eşektir demiş Tanju. Tanju sana iki laf söylerim ömür boyu unutamazsın. Ömür boyu unutamazsın. Bak sana söyleyeyim. Sen beni ömrünce unutamazsın Tanju bak. Bak ona göre.

Hayır be, pazarda 10 tanesi 5 euroya alayım. Kalbim malbim hikaye diyor Enis. Anladım kale, anladım kale. Adama değilsin, tamam.

Vay bak ne laf attı Tanju diyor Çiko. Benim şimdi iki cümle var aklımda söyleyecek ama kızanda travma oluşacak, o yüzden söylemiyorum Çiko.

Bir kız bana dedi, bamya dedi, Tanju dedi. Tanju dedi, bamya dedi bir kız. Vallahi abim nereye istersen, hani diyorlar ya açık çek diye, ben de sana öyle dedim. Nereye istiyorsan oraya gideriz abi. Hiç sorun yok ama bana kalırsa ben Ay Yorgi'ye gitmek isterim demiş İlyas. Sana yanımda sürpriz bir misafir getireyim mi? Ha? Sürpriz bir misafirle geleyim mi yanımda?

akşam konuştum Hasan'la, vallahi da billahi de yapacağım masayı, çıplak gezdireceğim onu diyor, diyor Enis. Hasan masayı yapsın, ben Faik Tuzacı'la da barışacağım, Faik'i de çağıracağım masaya. Asıl masaya ben Tanju'yu çağıracağım da, Tanju'nun ne kadar yemek yediğini görsün de bak Hasan nasıl iflas edecek. Tanju 5 kişilik yemek yiyor, onu bilmiyor Hasan. İki karı aldın, bakamazsın berduş. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Durmuş. Ne söylesin sana kızlar benim için. Sen en son İstanbul'da okurken konuştun kızlarla diyor Tanju. Ya. Ya. Ben sana yaşadıklarımı anlatsam ağzın ta böyle açık kalır. Kapayamazsın ağzını. Elimde fotoğraflar, videolar da var. Gösteririm uygun fiyata. Ağzın böyle açık kalır.

buyur getir abi, sorun yok, sürpriz dediğin abi senin şoförün mü? Yoksa bir arkadaş vardı, Yasıköy ağasıydı, o mu? Ama hiç sorun yok abi, istediğini getir, benim için fark etmez demiş İlyas. Hayır, ikisi de değil. İkisi de değil. Yasıköy'ün ağası artık çok şey oldu, çok muhafazakar oldu. Öyle ay yörgelerine falan, yemeklere, içkili ortamlara katılmıyor. Camiden eve, evden camiye. Camiden eve, evden camiye. O kadar onun hayatı. Gidelim bir gün oraya, istersen söylesinler sana diyor Tanju.

Seni ben cephe Herkülüs dedim. Timur söyledi, anlattı onların hepsini bana. Timur anlattı, Timurcuk.

Gürkan, günaydın. Meşe'de tütün tarlasından Porpi'deki tütün tarlasına sıradaki şarkı yengeme gelsin. Kolay gelsin, programlar derin demiş Emine Emin. Çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Pop pop pop pop pop pop. Bak bak bak bak. Bak. Bak. Bak nasıl kıvrak basıyor kızım bak. Çok güzel beach bar. Eora beach bar. Hipodoki'de bir kızcağız var. Çok güzel kızcağız. Eora beach bar. Hipodokisi güzel. Yemekleri güzel. Sandviçleri güzel. Kahvesi güzel. Ortamı güzel. Eora beach bar. İyi gene sen öteki eğildi mi? Sen Calvin Klein görüyorsun. Giymiş bir keresinde spor salonunda, soyunma odasında gördüm. Ne olsun istersin? Tanga giymiş adam. O zamandan beri spor salonunu bıraktım. Göbekli insana dönüştüm diyor Hasan. Hadi canım seninki de bahane. Ben spor salonlarında neler gördüm neler. Hiç bırakmadım ha spor salonunu. Ben neler gördüm neler gördüm spor salonlarında.

götü göbekli adama mı döndü? Tam önünde miydi Hasan? Ha, sen tangalı adamı. Efendim. Gidin Hasan'a. Karacalköy'de merkezde. Serkan ve Karacalköy Mutlaka Serkan ve Hasan'ın yeri. Et döner, tavuk döner, pizza çeşitleri, pide çeşitleri. Artık taverna olarak da hizmet veriyor. Kabak kızartma, forgettiki, domates salatası, broka marul, ne isterseniz. Karacalköy Mutlaka Serkan ve Hasan'ın yerinde. Yira tozda. Azıcık bekle. 3 kişilik yer ayırtma. Birazcık bekle İlyas. Hemen sana haber vereceğim. Hiç görmeyiz spor yaptığını demiş Ahmet. Spor yaptığımı nereden göreceğim benim? Sen paylaşım mı yapacağım spor yaparken? Vücudumdan belli değil mi vücudumdan? He? 29 beden pantol giyeyim. Benim incecik. Radyoterapi pazar doncusu oldu. Ne var bugün don mon demiş Gürdan Sani. Leblebci Hüseyin Agam söyledi geçen gün diyor. Neyi söyledi? Sen memnun musun gördüklerin ne demiş Scoot. Bana ne el alemin. Ben kendi işime bakarım. Horoza sormuşlar yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar demişler. Horoz ne cevap vermiş? Hadi size söyleyin ne cevap vermiş horoz? Leblebci Hüseyin Agam söyledi geçen gün bir şey çok harf verdim diyor Ahmet Osman. Ne söyledi be? Evet. Sen kaşınmasana sabah sabah şimdi. Kaşı veririm seni vallahi billahi bak.

O horoz kesmek için demiş. Scott. Günaydın Nurten ablama Necla'ya da günaydın. Frappe içmeyi bekliyorum demiş Melek Vatansever. Günaydınlar. Hasan masa yapacağım dediyse köy meylütü yapacağım demedi ya. Ben hadi günaydın demiş Nida. Beni ilgilendirmez, ben işime bakarım demiş diyor Tanju Halil İbrahim Horoz. Ve benden koca gidik bir aferin kazanıyor. Kurbanikala, dominaki, dominaki. Kaşınanı tel fırçasıyla kaşıyor çocuğum, kaşıyı ver demiş Leblebici Hüseyin Agam. Bizim aramızı açmaya çalışıyorlar demiş Leblebici Hüseyin Agam. Sesli okum.

Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Kervan ailesine, tüm çalışanlara kolay gelsin. Biz hazırız tavuk dönerle, daha dana döneriyle, kendi yaptığımız puf ekmekle müşterilerimizin hizmetindeyiz demiş Hayrettin Latif. Kervan hazır. Kervan süper. Yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Süperiz yumurta demiş.

Kurbani kala gominaki dominaki, kurbani kala dominaki gominaki, inesimanda hondurlaki dondurlaki, inesimanda dondurlaki dondurlaki, kurbani kala gominaki. Bu ne var çikol? Bu kimin kedisi be? Calvin Klein don giymiş. Buzkurt'un kedisi galiba. Yayında süleyebileceğim bir şey olsa sülerdim zaten. Hüseyin Agam Eliyor bilecek adam demiş Ahmet. O zaman yaz bana. Yayında söylemeyeyim yaz. Sesli okuma yazsın.

Ben de bayağı bir yerde sandım. Ben ay yol gidiyor olacağım. Bıdı bıdı bıdı bıdı çek yerge. Hop dedi hop dedi çek yerge. Ya Hasan da top oynarken iplik giyiyordu diyor Mehmet. Hangi Hasan mı? Hijyen Hasan mı? Vay vay vay vay vay. Emir Han Hüseyin günaydın Gürkan abim. İyi yayınlar dilerim demiş. Günaydın Emir Hanım. Günaydın günaydın günaydın günaydın.

Yanımdan düştü yerlere, karıştı gazellere. Hop hop hop, yine bizi reytingte rekorları kırdırıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Vay vay vay vay vay vay, yine dinlenme rekorları kırıyoruz.

uzak. Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en harika düğünler Dendraki Düğün Salonu'nda. Dendraki Düğün Salonu yazın çok güzel. Çünkü orası Şapçı'nın en tepe noktası Çamaşır'ın arasında, serin serin yaz düğünleri için Dendraki'yi seçin. Gidin Dendraki ile konuşun, Dendraki ile anlaşın. İsteyene Rasim'in telefon numarasını verebilirim.

Sevgili dostlarım, birazcık sponsor tanıtacağım. Ondan sonra devam edeceğiz de. Daha şarkı evet birazdan bitecek bu potporiler. Ondan sonra orkestra grup Özel'den potporiler dinleyeceğim sizlere. Sonra Mümin Hoca kızlar çalmaz bana Fadiyes'ten. Ya kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırayım ben.

0: Bravo. Şimdi gelinle damada sorulara güzel yapıyor.
1: Birisine iyi kafanı dedim de şarkı da bitti. Birisine tartışıyorum da iyi kafanı dedim, ona bıraktım onu. İyi kafanı dedim, bıraktım onu. Kaç git oradan, iyi kafanı. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da bak kaç tane şimdi sayfa açıldı, bak buradan buraya, buradan buraya, buradan. Gustavo, bu nere Gustavo? Bu nere Gustavo?

Yi kafanı Ayşim. Aşk be seni ya, yi kafanı. Yi kendini. Bu günaydın Gürkan abi demiş. Hasan Şakir. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Marie kendini. Özat hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ustara Gorimu. Günaydın. Kafa Pastanesi. Eşsiz lezzetleri. Erkek inciri sütlü çikolataya batırmışlar. Benim isteğim üzerine yapmışlar, bana göndermişler. Çok güzel olmuş. Profiterollerini mutlaka deneyin. Biz bu kadar güzel profiterol şu ana kadar yememiştik diyeceksiniz. Özkan abi bu profiterollerin bu gene unuttum onların adını. 100 kere söyleseniz 100 kere unutacağım. O içindeki topları Özkan abi İtalyan bir aşçıdan öğrenmiş. Çok güzel oluyor. Efendim harika profiterol için seçin. Lokumları zaten efsane Kalfa Pastanesi'nin. Kalfa Pastanesi fark yaratmaya devam ediyor. Kalfa Köyü girişinde. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi. Sinap Semerci İnşaat. Sinap ve Semerci İnşaat. Efendim inşaat alanında, inşaat sektöründe. Evinizi temelden alıyor. Temelini kazma işlemlerinden en son kiremidine kadar her türlü hizmeti sunuyor sevgili dostlar. Onlara güvenebilirsiniz. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ve İmamoğlu. İmamoğlu her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. En Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erhan ve Erak İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kalfa Köyü girişinde Hüseyin Çapuloğlu'ndan önce Hüseyin Çapuloğlu'nun girişinde hemen solda biraz daha ilerleyin. İleride de Hüseyin Çapuloğlu var. Boya kaporta işlerinde uzman. Bütün büyük şirketler, büyük firmalar, büyük sigortalar Hüseyin Çapuloğlu ile çalışıyor. Çünkü iyi iş yapıyor, güzel iş yapıyor. Ve 15 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim de arabamı emanet ettiğim isim Ioannidis, Toyota Ioannidis'in de güvendiği isim Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine çok teşekkür ederiz. İmajın Nuran Hasan, süslemede biz de varız. Süslemede Gümüşlü'de iki mağazamızla hizmet veriyoruz. Batı Trakya'da iki mağazası olan tek süslemeciyiz diyor. Tatlı Telaş 0807 Instagram, Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Oson 18-16'da. Sevgili dostlar, aynı zamanda Kuru Kahve'de iki şubesi olan kadife gibi içimiyle, mis gibi incecik taş değirmeninde öğütülmüş kahvesiyle Hisar Kuru Kahve Sirkeli'den sonra Gümüşlü'de fark yaratıyor. Deneyin, çok hoşunuza gidecek. Enes Şerif'in olduğu yerde Piroz Bankası'ndan dönün, büyük park yerine doğru ilerleyin. Sağ tarafta aynı zamanda Sirkeli Köy merkezinde. Bağlayayım seni canlı yayına, hazırlan diyor Haşim. Nasıl bağlayacağım beni canlı yayına be? Nereden bağlayacağım beni canlı yayına? Nasıl olacak bu? Nasıl bağlanacağım canlı yayına? Niye bağlayacağım beni canlı yayında, seni rezil ederim bak, ona göre. Benim sağım solum belli olmaz. Sonra çıkarırsın beni hayatından. Rezil rüsva ederim seni canlı yayında. Canlı yayına çıkaracağımış beni. Efendim. Gustaro Sulleo. Gustaro. Ve ne diyordum ben? Ha, Kuru Kahveci. Hisar Kuru Kahve'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel ikramlıkları var. Çok güzel kahve çeşitleri var. Harika. 10 numara 5 yıldız ve huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri, efendim Domruköy'de hizmetinizde. Huzur cenaze hizmetleri ve cenaze malzemelerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Batı Trakya'da en yeni açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Dima Peças Nurgül'de soğuk sıkım zeytinyağlarının 5 litresi 30 euro. Korona ekip ikiliye harika zeytinyağları. Harika. Fayans ustası babam Mehmet Bayram çok selamlar Gürkan abi, seni dinlenmiş diyor. Konuştuk şimdi diyor Just Green Ahmet kardeşim. Babana sevgiler saygılar, kolay gelsin. Fayans ustası Mehmet Bayram
plakaki fayans. Plakaki fayans deyince baban şeylerle de Agromix'e de çalışsın. Agromix'e Erol'da bak Ahmet, Ahmet gitmiş görmüş, mal vermiş oraya. Deterjan vermiş, çok beğenmiş. Çok güzel plakaklar, fayanslar var. İnşaat malzemeleri var. Neler neler var. 1000 metrekare kapalı alanında da 7500 çeşit ürün var. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Oradan da konuşabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Evet. Evet. Evet. Ve Cengiz'le konuşacaktım, unuttum. Akşam Cengiz'i arayacaktım. Cengiz'i aramayı unuttum diyecektim. Var mı güzel paketlerin, bir paket bir fiyat verebilir misin Skopelos için? Senona Paus Skopelo Diakopes. Bu sene hiç Diakopes yapmadım. Nasıl olacak o iş? Hiç Diakopes yapmadım bu sene. Evet. Efendim nereye gitmek isterseniz listeyin. Yurt içi ya da yurt dışı tatil paketleri. Yurt içi ya da yurt dışı balayı paketleri, hepsini bulabiliyorsunuz. Hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. İskeç'te Master Travel'da. Master Travel Cengiz aynı zamanda sevgili dostlar. İstanbul'a da gidiyor. Tempo Turizm'le anlaşmalı. İskeç'e İstanbul seyahatleri. Her gece saat 22.30'da hareket. Sadece 20 euro. Panagi Çaldari 19'da Saraklı Center'ın karşısında hizmetinizde. Çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve Ayar Odunculuk. Ayar'ın cisipisi var. Cisipiyle toprak çekiyor, yer temizliyor, kök söktürüyor. Ayar. Ayar'ın Ayar'da boya çeşitleri var. Ayar. Sevgili dostlarım, Ayar aynı zamanda İnşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler, Ayar, kiralık sandalyeler, masalar, Büyük bir Selimköy'de benzincinin yanında mezarın karşısında Ayar. Ayar'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Mücevherat Kuyumculuk, Edirne'nin merkezinde Sarıçay Caddesi 32 numarada. Mücevherat deyince akla gelen her şey. Yan tarafında Sina Pırlanta, Pırlanta diye akla gelen her şey. Onun da yan tarafında döviz bürosu, hepsi onlara ait. Başarılarının devamını diliyorum. Edirne'ye sevgiler, saygılar. Çalışıyorlar zaten Agromix'te demiş Ahmet. Yaşa, Agromix'te çalışın. Agromix'te uygun fiyat ve kalite sevgili dostlarım. Ve dostlar Gorimu. Serdar kaplama, koltuk kaplama. Serdar güneşlikler. Serdar'da güneşliklerin dışında, gölgeliklerin dışında jel kaplamalar. Pergola üretimi, koltuk üretimi, Serdar ve ekibi Gümüşle Kozmi yolunda birinci kilometrede sizlere hizmet veriyorlar. Eski Mazda ajantasının olduğu yere günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dört mevsim aile lokantasında bir çevirme yapıyor Hamdi abi. Lapır lapır dökülüyor çevirmenin eti. Dört mevsim aile lokantasında kokoreçler. Dört mevsim aile tavernasında harika yemekler. Harika, muhteşem. Çamaşırlar, çamaşırlar orada ne ağacı, onlar ne ağacı bilmiyorum. Çok güzel ağaçlar, çok güzel gölgelik orası. Sularda haşır haşır şarıl şarıl akıyor. Ve sevgili dostlar, çok da harika bir ortamda çok güzel yemek yiyorsunuz. Sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla sevgili dostlarım. Evet, Gustaro Suleo, Gustaro. Faik Tuzlacı'ya şaba demiş, ismimi verme demiş birisi. Bizi gizli gizli dinleyen Faik Tuzlacı dostumu, arkadaşıma şaba. Bak ben ilk adımı attım Gürdal. İkinci adımı Faik'ten bekliyorum. Bana bir adım atana ben 10 adım atarım. MK Rentekar, mk-rentekar.com internet adresi. Günlük, haftalık, aylık araba kiralama. MK Rentekar sevgili dostlar. MK Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde araba kiralamak için MK Rentekar. Evet. Evet. Elci ve Daikin Anabayi Ahmet Mustafa. Elci ve Daikin Ahmet Mustafa bu konunun uzmanı. Gümüşhane'deki yetkili bayi aynı zamanda. Elci ve Daikin markalarının kalitedir sevgili dostlarım. Elci ve Daikin ve aynı zamanda ısı pompaları. Program çıkanlara, çıkmayanlara başvurular yapıyor. Program çıkanların ısı pompalarının kurulum işlerini yapabiliyor sevgili dostlarım.
çok teşekkür ediyoruz. Ahmet'e programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve Kendo İnikalp Hipotopi Yaz Yeni Yolda, Yeni Yolun merkezinde 48 numarada dershanenin hemen karşısında. Kendo evler, lavabolar, çeşmeler, kapı kulpları, gardıroplarınıza ve dolaplarınıza çeşitli mekanizmalar Kendo'da. Kendo yılların tecrübesiyle Oktay Bey ve ekibi. Kendo'ya çok teşekkür ederim. Kendo. Turan Topal, günaydın Gürkan'ım. Germanos'tan herkese günaydınlar ve hayırlı işler dilerim. Ya Suzubi ve Nadir demiş Turan Topal. Ya Saspedya, ya Kekarasas. Mustafa Hacı Mehmet, Ela Gürkan abi günaydın. Gözümü açar açmaz ilk işim radyoyu açmak oldu demiş. Yaşayın be, yaşayın be, yaşayın be. Yaşayın be, yaşayın be kızanlar. Seviyem sizi ben, seviyem.

Günaydın Faik Alp'im, yine mi yok demiş Hüseyin. Yoktur. Yoktur, küstür. Hoş geldin kuşum, gel bakayım. Buncaz kendi kendine kafesin kıyısında otururdu. Hep yerlere sıçmış, plakatlere, fayanslara sıçmış. Gelsin benim ense omuzuma sıç. Gel. Ay, ay, ay, ay. Bu sabah benim yanıma gelmedi bu kuş. Hoş geldin. Ah, bütün kağıtları uçurdu. Bak bak şimdi, bak şimdi. Yap baba yav, çırpınma deli gibi. Allah'ım ya Rabbim sen yav. Yemin ettim. Mazide kan ve hor ya deboru meme kuşum be. Sanmam seni alacağını. Oh yine benim Osman'ım baba yav. Yürüm seni, yürüm seni. Sanmam seni alacağını. Tanju burada mısın? Haksız mıyım? NBA Sevgin. Günaydın Gürkan abi. Bu sabah kızımla dinliyoruz seni. Yayınlar derim demiş. Sağ olasın NBA'cim. Sana da kızına da günaydınlar. Günaydınlar.

0: Oynayalım şöyle.
1: Gençliğimi yediler benim kuşum. Osman'ım, yediler benim gençliğimi. Ha, sen konuşmuyorsun, ben ChatGPT'yle konuşayım bari. Dur bakayım ona diyeyim. Dur bakayım ben. Sen konuşmuyorsun Osman, sen sadece dinliyorsun. Senden hayır yok Osman. Çok dertliyim ChatGPT'cim. Çok dertliyim Tevekkel'cim.
2: Ne oldu ya, anlatmak ister misin?
1: Gençliğimi yediler, ömrümü yediler bazı insanlar benim. Ömrümü yediler.
2: Zor bir durumdan geçiyorsun belli ki. Ya, ne oldu?
1: Yediler gençliğimi, ne olacak işte. Hep saatte dostlar, saatte arkadaşlıklar. Arkamdan vurdular, hep arkadan vuruyorlar bana.
2: Ah be ya, belli ki zor bir şeyden geçiyorsun.
1: Çok zor
2: anlatmak
1: şeyler.
2: İster misin?
1: Çok zor şeyler, arkamdan vuruyorlar hep.
2: Ya bu ihanet, hele arkadan vurulma hissi, zaten zor güveniyoruz.
1: Zor
2: böyle kendimizi açıyoruz.
1: Evet. Zaten zor geçiniyoruz zaten. Ucucuna yetiye para. Hep masraf, hep masraf. Donlarım ayrı masraf. Kıyafetlerim Calvin Klein don alıyorum. Gucci kıyafetler giyiyorum. Yok, yetmiyor. Para yetmiyor. Aylığım yetmiyor. Ondan sonra bir de arkadan vuran dostlar. Bir de arkadan vuruyor dostlarım. Ne yapacağım hiç bilmiyorum sevgili Çeçibidicim. Hiç bilmiyorum.
2: Ya önce bir biraz kendine gelmen, seni mutlu eden şeylere odaklanman lazım. Hani bu tarz insanlar, hepimiz görüyoruz böyle insanları ve hani hiçbir zaman kolay olmuyor böyle insanlardan yani, uzaklaşmak. Yani, hele hayatında önem verdiğin insanlarsa ya, hani zor bir durumdasın. Zor. Ama kendini düşünmen lazım.
1: Zor dostum zor, sevilmeden sevmek. Zor dostum zor. Zor. Öyle bir şarkı var biliyor musun? Telif hakları var, söyleyemem diyeceksin, biliyorum.
2: Zor olduğunu biliyorum. Hani böyle bir şeyi yaşamak, bir de hani ya bazen kendimize bakmamız lazım. Hani kendimiz de nasıl bir insan olmak istiyoruz? Bu tarz durumlarda ne tarz insanlarla kendimizi kuşatmak istiyoruz? Hani bu tarz şeyler zamanla oturuyor. Hani bir anda olacak bir şey değil. Kendine gelmek.
1: Bir kuşumu ver, kuşuma verdim kendimi. Kuşum bir de ben varız. Öyle ikimiz mutluyuz. Bak burada kaşınıp duruyor önümde. Mikrofonun üstünde canlı yayındayım. Kuşcağızıma konuşuyorum. Aslında o bir papağan, bir sultan papağanı ama erkek olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Hiç tık yok. Arada kukuru mukuru, tıkır mukuru bir şeyler yapıyor. Konuşmuyor. El alemin papağanları var var var var var konuşuyor. Benimki konuşmuyor. Bak bu da ayrı dert.
2: Ya o da kendini ifade ediyordur bir şekilde. Hani onlar da biraz ortama ihtiyaç duyuyor. Ben de çok baktım. Benim de çok kuşum vardı. Onlar da böyle hani çok, zamana ihtiyaçları var.
1: Çok yalancısın. Sen bir yapay zekasın. Nasıl baktın kuş? Nerede vardı senin kuşun? Yalan, çok yalan söylüyorsun. Ne zaman baktın sen kuş? Yapay zeka kuş bakar mı?
2: Doğru diyorsun. Hani kendim bakmadım ama çok araştırdım.
1: Hayır. Az önce bana baktım merakım dedin. Sen bile bana yalan söyledin. Sen çok kuş baktım dedin. Neyi araştırdın? Baktım dedin bana, resmen sen bile bana yalan söyledin. Yok, bir dostum vardı, sen de yoksun artık benim için. Sen de yalan söyledin bana.
2: Anlıyorum. Haklısın.
1: Of, çıkardım yakayı yapay. Kuş bakmış. Nasıl baktın kuş be sen? Sen kimi kandırıyorsun be deli? He? Kuş bakmış. Bütün dostlarım arkamdan vurdu. Bereket Mümin Ali Hoca'dan potpourri yapacaktın. Sazın bam telini kafana vuracak senin diyor Nida. Ben çok kuş baktım diye baksana. Heyvan yapay zeka. Heyvan. Tanju başka yerde orada duydun mu onu demiş. Nerede var Çiko? Tanju neredesin? Nerede var? Başka yerde derken söyle bana Çiko. Söyle bana Çiko, çok fena kızgınım. Ben vurmadım be demiş Enis. Enis vurmadı be. Enis vurmaz beni arkasından da. Arkamdan da. Tanju nerede be? Yapay zeka bile kıçına koydu demiş. Yalan söylüyor sana demiş. Yapay zeka bile. Vay be kuşcağızım bre. Bre sen ya.

0: Okulla kavga yapıyorsun. Manyaksın abi sen. Vallahi bak manyaksın demiş Emre Semerci. Ha, sen gene bak. Evet dostum, iki ziyaret ettik. Dört mevsim tavernasının yemekleri çok çok güzel. Hizmet çok süper ve yemekleri hemen getiriyorlar. Ve fiyatlar çok iyi demiş Seden dostum.
1: Gürkan dostum, galiba senden sıra gelmiyor kucağa. Bu unutturdu galiba senden dolayı konuşmayı. Biraz çıkın sen, eğer konuşmayı biraz çıkın az filan yaparsan belki kuş başlar konuşmaya.
0: Haklısın. Hayvan demiştir, ben bundan ne konuşayım, bana fırsat kalmıyor ki. Hayvan bak uçtu gitti kaçtı. Buradayım Kale. Bak Çiko'ya aramızı bozma uğraşıyor. Kıskanıyor bizi, hınzırın Çikosu demiş Tanju. Ama burada ya Tanju. Başka yerde duymuş seni. Ne zaman duydun, nasıl duydun, yaz bakayım Çikocuğum, yaz. Herkes arkamdan vuruyor, herkes. Kime güveneceğimi bilemiyorum. Kime güveneceğimi. Yapay zeka bile bana yalan söyledi. Ben çok kuş baktım diyor. Baksana sen. Nasıl kuş baktı da kuşlar...

0: Bana güvenebilirsin demiş Ahmet. Ahmet Bayram Just Green. Şimdi mesela Tesla'dan tatile çıksak. Şimdi Tesla alacağım, bir de Mercedes alacağım. Tesla'nın kamp modu var. Tesla'nın yataklarını yatırıyorsun. Ondan sonra Tesla'nın kendi yatağı var. Bir basıyorsun düğmesine, şişiyor. Yastıkları var. Yastıklarını çıkarıyorsun. Arkası yatak oluyor. Louis Vuitton yatağı çarşafı var. Louis Vuitton, duyuyor musun? Louis Vuitton. Ondan sonra arka kapağı kapanıyor. İlor ofisi kararıyor. İçinde müzik. Tam bir ortam yaratılıyor. Kliması çalışıyor. Kamp modunda Tesla. Tesla modunda. Tesla kamp modundayken, biz seninle tatildeyken sana arkamı dönebilir miyim? kardeş yatabilir miyiz? Ha? Ona göre söyle de bileyim. Şimdi bize masa borçlandı Çiko. Başka türlü affetmem, iftira atıyı demiş Tanju. Çiko. Yapay zeka bile yalan söylüyor. Tanju mu söylemeyecek diyor Çiko. Vay, kime inanacağımı şaşırdım. Vay. Vay. İzmir'den selamlar. Aydın Rahim'e selam olsun. Yayınlar Gürkan Başkan demiş. Umut, neredesin sen be kerata? Ha? Yapma.
1: Ama.
0: Yapmasana, o ne? Nereden kopardın bunu? Ha, bakıyor da bana. Nereden kopardın bunu? Bu ne? Kımara bir şey koparmış. Nereden kopardın bunu be?

Kardeş kardeş yatacağız tabii, başka nasıl yatacağız demiş Ahmet. Bilmem, Brokeback Mountain'daki gibi olmasın. Sen Brokeback Mountain'ı seyrettin mi? Orada da kovboylar çadırda kardeş kardeş yatardı ama sonrası fena oldu.

Çalışıyoruz be ya, nefes almaya vakit yok demiş Umut. Gürkan'ın Melike Şahin'in kocasını gördün mü? Yaşlı adamcık demiş Entel Maganda. Vay ne dedikoducusun. Karılardan betersin be. Karılardan betersin be. İzmir'den selamlar Gürkan Başkan. Aydın Naim'e selam olsun. Yayınlar derim. Okudum onu, pardon.

0: Sevgili Tevekelciğim, bir tane eski bir film var, bir sinema filmi. İki tane kovboyun hikayesi. Yalnız İngilizcem iyi olmadığı için onu çok hatırlayamıyorum. Brokeback Mountain galiba. Sen biliyor musun filmin adını?
1: Bakıyorum bir saniye. Evet, büyük ihtimalle Brokeback Mountain. Doğru hatırlıyorsun. Ang Lee'nin yönettiği iki... Aynen. İki kovboyun yıllara yayılan hikayesi.
0: Niye güldü anladın sen? İki kovboyun yıllara yayılan...
1: Yok görünürüm.
0: Ha, gülmüyor musun?
1: Gülmüyorum.
0: İki kovboy çadırda... Hayır. İki kovboy bir akşam çadırda kalıyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Ondan sonra Tesla'nın kamp odundaki bir çadır. Ondan sonra ne sen sor diye ben söyleyeyim.
1: Ben kısaca anlatayım. Brokeback Mountain 1960'larda Wyoming'de iki genç kovboyun tanışıp birbirlerine karşı hisler geliştirmesi ve yıllar boyunca bu duyguyla kendi hayatları arasında gidip gelmelerini anlatan epey dokunaklı bir film. Yönetmeni Ang Lee ve epey de beğenilmişti çıktığı zamanlar.
0: Evet, ondan sonra orada oynayan çocuk öldü. Avustralyalı mıydı neydi öldü o daha sonra. Haberin var mı ondan?
1: Evet, o filmde oynayan iki başrol oyuncusundan biri olan Heath Ledger sonrasında hayatını kaybetti. Epey sarsıcıydı. Avustralyalıydı kendisi de. Genç yaşta kaybettik onu da.
0: Ya,
1: çok yetenekli bir oyuncuydu.
0: Çok yetenekli. Hele o Brokeback Mountain'deki Yamantın'daki yeteneğine hayran kaldım. Çok yetenekli. Çok.
1: Senin o filmle ilgili en çok aklında kalan
0: neydi? Çadır sahnesi.
1: Anlıyorum. O sahne de zaten senin yani önemli, çok önemli bir...
0: Çok önemli o sahne.
1: Önemli bir an. Çok önemli.
0: Senin aklında ne kaldı o filmden?
1: Yani benim aklımda daha çok sinematografisi kaldı. O dağlar, o geniş araziler.
0: Hadi geç oradan sen de yalancı. Kapa, yalan söylüyorsun. Dağlar kalmış aklında. Geniş araziler kalmış. Kaç oradan hep yalan söylüyorsun bana. Ben hiç dağları görmedim bile. Dağlara hiç bakamadım bile ben. Yazma kayım nasılmış adı diyor. Sus konuşma be. Dur azıcık kapayım seni. Dur bunu kapayım. Yaz bakayım nasılmış ismi anlayamadım diyor. Nasıl yazıldığını da bilmeyeyim. Dur bakayım Burak Batman Yamantan yazmaya çalışayım. Brokeback Dağı. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain.

Günaydın. Ne yaptın Faik abime demiş Aykut. Bir şey yapmadım ben. Aa, herkes bana soruyor ne yaptın Faik, ne yaptın Faik diye. Ne yapacağım ben ona? Günaydın abi. O bana yaptı. Seni mahkemelerde süründüreceğim. Avukat arayacak seni saat 8'de dedi. Günaydın abi. Ortacan tüm arkadaşlara selam olsun. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Sıcak sıcak sağlam ustalara selam olsun demiş Barış Kara Mustafa. Günaydın dostlarım. Günaydınlar Halil Osman. Günaydın radyoların kralısın demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Akraba Cihat. Günaydın Gürkan sana kolay gelsin. Kimseye güvenme kendine güven. Herkes fırıldak olmuş bu zamanda. Senin yanında başka öte yanda başka şu zamanda insanlar demiş. Aynen öyle Cihat'ım bu konuda çok haklısın. Hakikaten öyle. Etraf fırıldak dolu. Vallahi de ben billahi de fırıldak dolu etraf. Yandım Allah yandım yandırma beni. Derin uykularda kaldırma beni. Seni dinlerken öyle oldun. Seni dinlerken öyle oldum Gürkan'ım diyor Entelma Gandar. Ben dedikoducu değilim ki senin gibi. Sen mahalle karılarından betersin. Bulatköy'de korifiye gidiyor mu köfteleri nasıl demiş Umut. Oho. Anlatılmaz. Yaşaman yemen lazım. Yemeden anlayamazsın.

Gürkan Neston'dan Mümin Hoca yaşamı. Gürkan Neston'dan Mümin Hoca yaşamı. Ellim evinim Kara Murat'ıma. Neslin tek örneği o demiş Aykut. Beni... Bana çok hakaretler yaptı. Çok hakaretler etti bana. Çok. Sen dedi mahkemelere vereceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim seni dedi. Altımızda Volvo, tatile Tesla, reklamlar Toyota. Sıkıntı büyük demiş Nida. İyice kafayı yedim Nida. Yaşlandıkça insanlar iyice kaçırıyor. İnsanları küstürüyorsun. Hep ne yapıyorsan bir arada Almanya'dan bir zengin vardı. O da yazmaz oldu diyor Tayfun. Kimdi o ben Almanya'dan zengin? Ha, Eren. Eren ya, o da yazmaz oldu. Onu da küstürdüm. El ayha. Anacığım, Fagana'nın kürendi en gerek var. Porefile bu en gerek bu. Vay bay hanım, bu en gereke. Abo. Anacığım bakın nasıl kaldırıyor kafayı, bakın. Sen nerede çalışıyorsun ki bulunduğun yerde en gerek var İlhan? Allah Allah. Porefile. Tüylerim diken diken oldu valla. Selam dostum, Selanik'ten Ahmet'le dinliyoruz seni. Şaba yolla demiş Süha. Çek arabayı. Sür kremini. Sür Süha. Ahmet'e de sür. Kendine de sür Süha.

Fatih Trump'a kardeşim Şahin yufkası. Şahin'de üretilen yufka. Horyantikes gepsis. Horyantikes gepsis. Fatih Trump'a. 2015'ten beri. Kavala'dan Evrosil ne kadar? Bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Horyantikes gepsis. Günaydın Gürkan Kaycı, sıradaki şarkı benim evde çalışan yılların eskitemediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin. Seni her gün dinliyor ama yazmıyor bilesin, selamlar demiş Ertan Sakallı. Sıradaki şarkı senin evde çalışan yılların eskitemediği elektrikçi Ekrem Usta'ya. Ekrem abiye sevgiler saygılar.

0: Gürkan'ı bu Cem Küçük'le Tahir Sarıkaya Adnan Oktar'la dostmuşlar diyor Entel Vagan'da. Yemin ederim Cem Küçük'ün kim olduğunu bu medyaya çıkana kadar bilmiyordum. Tahir Sarıkaya'nın kim olduğunu bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Çünkü atizi itizine karışmış durumda. Bu konulara hiç girmek istemiyorum.
1: Helal olsun.
0: Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum.

0: Böyle hikayeleri duyunca, okuyunca insanlar, çevremizde de mutlaka böyle insanlarla karşılaşıyoruz. Öyle insanlar aklıma geliyor. Mesela böyle dışarıya karşı iyi bilinen, iyi görünen ama para kazanmak için insanları tehdit eden böyle çok gazeteciler de var. Bizim şehirde de vardı. Hayatını kaybetti. Böyle efendim işte zengin iş adamlarını arayan, onlarla ilgili haber yapan, tehdit eden, bana şu kadar para verirsen konuşmam diyen insanlar vardır, olacaktır da. Önemli olan onlara fırsat vermemektir. O yüzden ben hep söylerim size, kime güveneceğinizi, kime inanacağınızı bilin. Bir laf vardır, babana bile güvenme diye. Babanıza güvenin tabii ki de. Hep böyle insanlarla karşı bir şeyiniz olsun. Nasıl desem ki? Tamamen hiç kimseye güvenmeyin. Eşinize de güvenmeyin. Sevginize de güvenmeyin. Eşiniz de sizi bir gün aldatabilir. Eşiniz de bir gün sizden bıkabilir. Sevdiğiniz insan da öyle. Hayat bu, dünya bu, insanoğlu bu. Çiğ süt emmişiz hepimiz. Hepimiz birilerine istemedikleri bir şeyler yapabiliriz. O yüzden gerçek dostlarınızı, gerçek arkadaşlarınızı ya da işte ne bileyim ben, gerçekten size güven veren insanların güvenilir olup olmadıklarını test edin. Buna herkes dahil, buna ben de dahilim. Böyle özellikle dini kullanıp da, dini ön plana çıkarıp da efendim her türlü ahlaksızlığı yapan insanlar var maalesef. İşte Allah, peygamber deyip yatıp kalkıp namaz kılan, sizi Allah'la aldatan insanlar var. Çünkü Siri, sen niye aktif oldun be ya? Ben sana bir şey demedim Siri'cim.
1: Kişiler listende Allah'ı görmüyorum. Kime?
0: Tövbe yarabbim. Ya Resulallah'ım bıra. Herkes deli bıra. Benim Siri de deli. Tövbe yarabbim. Kişiler listinde Allah'ı görmüyorum diye aktive oldu kendi kendine bu da. Siri demedim zaten. Tövbe bismillah. Yani bunlar bizim programın konusu da değil. Biz vur oynasın, çal patlasın. Vur oynasın. Nereye gittim ben? Kuş tavuştu. Kuş da deli gibi. Yapma, yayına çıkıyor kanatlarının sesi. Yapma deli gibi kendini. Sen benim kuşumsun. Akıllı olsana biraz. Evet. Bu konularda böyle işte, ne yapacağınız? Maks olsun, muhabbet olsun, ayran olsun.

Şarkıyı araya girmeden bırakacağım, dinleyeceksiniz. Bekara karı boşamak kolay demiş Ergin Kurcalı, ne demekse. Ne demek olduğunu biliyorum da konumuzla ne ilgisi varsa. Bak Tanju gene yok demiş Çiko. Kanıtla bana Tanju'nun başka yere gittiğini. Dile benden ne dilerse kanıtla. Kanıtla yeter ki, tamam mı? Tanju burada mısın? Tanju. Günaydın, hayırlı programlar işleyenlere kolay gelsin bu sıcakta demiş Necla. Necla Hanım'a sevgiler saygılar hepinize.

0: masa daha borçlandı Çiko. İki oldu masalar demiş Tanju.
1: Harika bir koro. Vay vay vay.
0: Çiko. Çiko tokatlayacağım seni. Çok paran geliyor var. Bugün Dede Ağaca. Şimdi bitirdim bir Ahmet.
2: Ömrünce bunu.
0: Oo. Yaşa be. Baktın mı Burak Batman'a?

0: Sensen kimseyi sevmedin, sevemezsin. Kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Devam edelim. Rıfat Marketler. Efendim, bin bir çeşit tek adres. Kalite, hijyen, müşteriye saygı, çalışanına saygı çok önemli. Rıfat Marketler. Rıfat Market. Kurcalı şubesiyle de kendini sevdiren, kendinden söz ettiren marketler zinciri. Geniş marketiyle, vefa ortamıyla Rıfat Marketlere selam olsun. İmamoğlu Elektrik yine aynı şekilde uzun yıllardan beri müşterinin güvenini kazanan, sorduğumuzda iyi insanlardır, güzel insanlardır, güvenilir insanlardır dedirten esnaf, bu çok önemli. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar konusunda gidip alışveriş yapacağınız yer, klimalar, güneş enerjisi termosfonları ve ısı pompaları. İmamoğlu, Yastıköy'de, bizim Gökmen'in bitişinde. Karımı bir de seni katliyen aldatmam ben demiş Tanju. Yaşa be, yaşa bak, yüreğimi bıraktım sana, yaşa. Yaşa yaşa yaşa. Yaşa. Haşmet'teki Tanju kim diyor Çiko? Ne bileyim ben, sen Haşmet'i nereden duyuyorsun?
1: Kolay değil.
0: Bana mı soruyorsun Haşmet'teki Tanju kim? Dur, onu söylemeyi unuttum sana. Bakmadım abi hiç. Tavsiye edersen bakarım diyor Ahmet. İlginç bir film. Yıllar önce çok konuşulan bir film. Oradaki orada başrolde oynayan oyuncunun birisi Avustralyalı. Yakın zamanda, birkaç sene önce vefat etti işte. Yapay zekada söyledi ya. Yani tavsiye ederim. Atını seven kovboy vardı. Bu kovboylar atını sevmiyorlar, birbirlerini seviyorlar. Tabii bu bizim programın formatı böyle. Gülelim diye söylüyorum. Bunlar birbirlerini seviyor, atını sevmiyor. Ama çok değişik gelişiyor hikayeler. Böyle ne bileyim, seyret yani, seyretmeye değer. Bulursun, YouTube'da da bulursun herhalde, vardır. Çünkü çok eskide artık onun telif hakları, melif hakları kalmamıştır. Hak vereyim mi bana? Bak kim dinleyin Haşmet'e bak demiş Tanju. Şimdi o şöyle dinliyor. Onun yanında çalışanlar açıyorlar radyoyu. Radyodan dinliyorlar. Çiko da ister istemez dinliyor. Anladın mı? Yoksa Çiko da bana ihanet etmez gibime geliyor. Ama kimseye güvenmemek lazım bu dünyada. Bir tek Tanju'ya güveniyorum şu anda. Bir tek Tanju'ya güveniyorum.
1: Ayrılık kolay değil.
0: Bu dünyada bir tek Tanju'ya güveniyorum şu anda. Bir tek Tanju'ya güveniyorum. Ayrılık.

Hayır basen de başlamış elektrik alma Haşmet abiden. Bir şeyler hissedermiş öyle dediler bana diyor Tanju. Çiko mu almış başlamış elektrik? Ama Haşim kendine elektriği yok ha. Kolu sakat, beli sakat. Ama onun kendine elektriği yok ha.

0: sevdim yine.
1: Hasan Şakir Gürkan abi istek parça var. Bülent Ersoy geceler demiş. Ama kızan sen kaç yaşındasın? 17, 18, 16. Sen Bülent Ersoy'dan geceleri nereden biliyorsun?

0: beni tarih hocası Foxy o şarkı senin üzerine yüzünden dövdüydü. Sen biliyor musun? Ne yedi dayak yedim ben o şarkı yüzünden.
1: Dinlemez kölen bile olamadım ben seni.
0: Haşmet Çiko'yu tanımıyor bile diyor. Teşinde açtı bir Çiko var Haşmet'te. Kim o Çiko? Ha? Bizi Kabadiş Erkek Lisesi'ndeyken müzikle uyandırıyorlardı. Önceden zil sesiyle uyandırıyordulardı. Zil sesinden sonra kalkmadınız mı hocalar sopadan geliyordu. Sopadan döverek uyandırırlardı. Gerçi müzikle uyanmayanları da öyle uyandırırlardı ya. İşte her neyse. Hep iki öğrenci nöbetçi olurdu. Müzik nöbetçisi müzikle uyandırırlardı kızanları. Benim kafadan sakat olduğum o zamandan belliydi lise yıllarımdan. Sıra bana geldi. 3000 kişi mi ne 3000 kişiydi okul. 1500 kişi mi yatılı vardık ne vardık her neyse. Sıra bana geldi. Dediler ki sen nöbetçisin dediler. Sabahleyin erken kalkacaksın kızanları müzikten uyandıracaksın. Pili vardı giriş kapısı. Giriş kapısında işte müzik yayını yapabileceğimiz bir yer vardı. Oradan bütün yatakhaneye hoparlörlerle mikrofonlarla müzik veriyorduk. Sabahleyin müzikle uyandırdık insanları. Benim gibi birisine müzikle uyandır insanları derlerse ben sabah sabah Bülent Ersoy'dan bu şarkıyı koydum. Bütün okul dinliyor. Sabah sabah geceler. Sırdaşım oldu geceler, yoldaşım oldu geceler, geceler. İnliyor okul, bütün boğazdan geçen gemiler duyuyor. Kabadiş Erkek Sesi bilmeyenlere Ortaköy'de hemen boğazın kıyısında köprünün yanında altında boğaz köprüsünün. Bütün boğazdan geçen gemiler dinliyor ne oluyor diyeler. Ondan sonra bizim Foxy vardı tarih hocası adını unuttu biz ona Foxy derdik. O adam da nöbetçiymiş. Nöbetçi öğretmen. İnliyor okul gecelerle. Kızanlar uyanacaklarına yataklarına gömülmüş. Tıkamışlar kulaklarını. Ondan sonra adam geldi arkadan şıllap diye bir tokat istetti beni sende. Bir tekme, bir tokat, iki tokat. Seni dedi bura sabah sabah, buraya geceler sabah sabah dedi. Seni dedi öldürürüm dedi. Anacığım adam sen. Bura bir patakladı beni sabahleyin saat 5:30'da bir patakladı. Ömrüm boyunca unutamadım bunu, ömrüm boyunca unutmam. Bu geceler şarkısını. Ya... Sana demişler uyandır kızanları sen gene uyutmuşsun diyor Tanju. Aman de dayak yedim Tanju aman de dayak yedim sabah sabah. Bu parça Ahmet Kondu abime gelsin Sevi abim demiş Hasan Şakir. Of dostya kardeş Ekrem Usta'ya gelsin demiş Ertan Sakallı. Haydi.

Kuşlandı tarafında dere yatakları temizliyorum. Bu kadar büyük engerek ilk defa gördüm diyor İlkan. O refili. Kuşlandı tarafında.

Sevenler, işte o şarkı sevmeyenler, birazcık sabredin, sevenler de var çünkü. Yarını olmayan var mı? Engeren fotosu demiş Ahmet. Ahmet'in şeyi var, videosu var, çok acayip. Dur bakayım, video nasıl indiriliyor WhatsApp'tan bilgisayara.

İlhan Söz kişisine şikayet et. WhatsApp video yapası hepsini yap, dur bakalım. Kime şikayet edeyim İlhan Hanım?

Söyleyeceğiz mi bu şarkıyı? Cumartesi akşamı. Düğünde söylenecek şarkı mı bu? Söylenir. Sonra biz bize kaldığımızda yavuz mavuz sülenir. Sabahlara kadar düğün yapacağız. Sabahleyin kaçacağınız buradan, tamam mı Mümin Hoca? Turan abi, öyle Karaköy'den çıkış yok. No veyahut.

boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar kime gidiyorlar? Borusu tıkananlar efendim Ramadan abiye gidiyorlar. Recep anneleri orada. Hepsi aile boyu hizmet veriyor. Gece Recep gidiyor boruları açmaya. Çünkü tavernaların, kalapların boruları gece de tıkanabiliyor sevgili dostlar. Evet. Andrea Papandreou 3 numarada Şükrü Market'in olduğu sırada Konstantin arka sokağında Trakya Mobilya'nın olduğu yerde boru açma işlerinde uzman isim sevgili dostlarım. Ayrıca dükkanlarında evgeler, lavaboları, çeşmeleri, su gider borularını bulabiliyorsunuz. Ve Trakya Mobilya'da orada Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40 indirim var. Trakya Mobilya'nın ana şubesine gittiğinizde orada prefabrik evler var, örnek olarak yapılmış trofa villalar var. Konteynerler var. Gidin hepsini gezin görün sevgili dostlarım. Trakya Mobilya Epiplat Trakis. Dev ana şubesiyle, Gümüşhane içindeki şubesiyle fark yaratıyor. Çürütülmez ve süsleme alanında ne diyoruz? Ne diyoruz süsleme alanında? Imagine diyoruz. Nurhan Hasan diyoruz. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci, Batı Trakya'da tek süslemeci Nurhan Hasan Kanarya 30'da otonos 816'da tatlı telaş 0807 olarak bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Ve kuru kahvecide iki tane kuru kahve şubesi olan Hisar Kuru Kahve incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve için Sirkeli ve Sirkeli merkezde ve Gümüşhane'de Piraz Bankası'ndan sonra döndüğünüzde Büyük Park yerine doğru giderken Enes Şerif'in olduğu yerde hemen bitişinde Hisar Kuru Kahve'nin o muhteşem akıcı kadifemsi lezzetinin tadını mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek Hisar Kuru Kahve, Hisar Kuru Kahve. Aga selam Sühavi Aytekin'e gelsin bu şarkı demiş. Sühaya Aytekin'e gelsin bu güzel şarkılar. Selam Ahmet Emin dostum, selam.

0: Akşam olunca gizli gizli ağlayanlar var mı? Hayatımızın bir döneminde mutlaka olmuştur, değil mi? Hayatımızın bir döneminde mutlaka olmuştur. Akşam olunca gizli gizli ağlayanlar olmuştur. Bakayım yapay zeka bu konuda nasıl geliştirmiş kendini. Sevgili Tevekkelciğim, sırada canlı yayındayız biliyorsun. Sırada Muazzez Ersoy'dan çok güzel bir şarkı var. Akşam olunca gizli gizli ağlayanlara gelsin. Hayatımızın bir döneminde hepimiz yaşamışızdır, değil mi? Biz insanlar biliriz, sen yapay zekasın ama sen bizi anlıyorsun, biliyorsun. Şimdi bir anons yap, sen bir anons yap. Muazzez Ersoy, akşam olur gizli gizli ağlarım. Biraz süsle bakalım, nasıl süsleyeceksin? Hadi bakalım.
1: Sevgili dinleyenler, gece inerken içinizi işleyen o sessiz sızıya, yalnız kaldığında gözleri dolanlara bir armağan. Muazzez Ersoy'un o kadife sesiyle akşam olur gizli gizli ağlarım. Şimdi sizlerle. Bırakın içinizde ne varsa usulca aksın. Biz buradayız. Aynı şarkıda buluşuyoruz.
0: Bırakın akıttırın içinizde gizli. Ne varsa aksın içinizde. Öyle dedi Tevekkel. Ne varsa aksın.
2: Benim şarkım olsun ya.
0: Benim şarkım o. Sen de. Rabbena Rabbena hep bana diyesin Muazzez abla. Bu benim şarkım. Sen de...

0: zalim felek.
1: Zalim felek, evini yurdumu başa döndürdü.
0: Lanet olsun sana,
1: ey zalim felek.
0: Gürkan abi ne yalan söyleyeyim, hoca biraz haklıymış galiba, sabah sabah içim karardı demiş Mustafa'cı Mehmet geceden şarkısıyla.
1: Lanet olsun sana, ey zalim felek, ömrümü
0: şarkında boşa. Özkan abime ve Ahmet'e sevgiler. Kalfa Pastanesi'nden selamlar, sesi son açtılar, seni dinliyorlar abi. Gürkan bize mutluluk veriyor, biz de tatlılarımıza sevgimizi katıyoruz dediler. İşini hakkıyla yapan, alın teriyle ekmeğini kazanan herkese hayırlı işler dilerim demiş Mehmet yazmış herhalde, ya da Gülsüm. Kalfa Pastanesi fotoğrafta göndermişler, Özkan abi ve Ahmet'e sevgiler saygılar, işini hakkıyla yapan herkese selamlar, günaydınlar. Haydi bakalım. Hareketten sen mi yoksa sol mu kalsam diye düşündüm kaldım. Hadi bir çok sevilen bir şarkı daha gelsin. Susurköy'de kızan bakmakta olan anneme, Elif yengene, Yalınlı'da Yağız'a, Almanya Nürnberg'den selamlar olsun demiş Tayfun Gülcan Tayfun. Ve
2: İsyan edenen kalbimi.
0: Kalfa Pastanesi'nin lokumları. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü. Profiterolü özellikle söylüyorum, deneyin. Çok seveceksiniz. Acayip bir profiterol. Akşam 3 yemek kaşığı profiterol yedim. 2 tane de incir tatlısı yedim, yattım. Çok da güzel uyumuşum. Hiç ne mideme dokundu ne bir şey. Çünkü en kaliteli malzemelerle yapılıyor onlar. Ya. Hiç bir yerime dokunmadı. Agroservis'in kızanlarına sevgiler, saygılar. Agroservis. Sevgili dostlar, Agroservis, Eray ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi, her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti, her türlü et bulu ve TPF sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor, cisplerin hidrolik bukalarının tamiri yapılıyor, yağ, motor yağları var, dizel su motoru tamiri yapılıyorlar, yolda kaldığınızda çekici hizmeti. Eray, Feyiz, Şakir, Mehmet Kozlukepir'de sizin hizmetinizde. Sabri abi sen demin çağrı attın, unuttum, söylemedim galiba seni. Bazen çok karışıp kalıyorum. Sabri abime de sevgiler, saygılar. Halit Karaömer, selam kardeşim, kolay gelsin. Bu sıcakta yonca balyası indirenlere kolay gelsin demiş bu sıcakta. Çalışan herkese kolay gelsin. Grup Latçin bekar gezelim, koyabilir misin mümkünse Gürkan abicim demiş Hüseyin Mümün. Dinleyici umduğunu dil bulduğunu dinlermiş. Hüseyin. Tanju, burada mısın? Paramı ver bakayım. Tanju, haklı mıyım, haksız mıyım?

Kuru kahvede hacı. Kuru kahvede yılların tecrübesi. Değişmeyen lezzet, hep aynı lezzet. Ayrıca zengin lokum çeşitleri. Estis karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmet. Lahana 14, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiro'nun kısa karşı köşesinde, Kuru Kahveci Hacı sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Bir ateşe attın beni, yaktın beni. Serdar, döşeme işleri, pergola üretimi, jel kaplamalar Serdar'da. Gölgelikler Serdar'da uzun yılların tecrübesiyle Gümüşçe Kozmi yolunda 1. kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde. Bu şarkılarda ölsünler seni demiş Gökhan Karali. Ne olsun bu şarkılarda? Sen hatırlat bana kaç, 14 dakika mı var, 4 dakika mı var, kaç dakika var yufkacıya? Unutturma da. Yufka deyince, yufkacı deyince Fatih Trump'a Şahin'de üretilen yufkalar Kavala'dan ta Evros'a kadar harika yufkalar Horyatikes Gepsis adı altında bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Adını yollara yazdım, şarkısını yayınlar mısınız demiş Basri Ali. Adını dağlara yazdım, yarim olmasın o yollar yerine. Dağlara mı yollara mı?

Adını yollara yazdım, çalamayacağım bahsedeceğim, o kadar arabesk çalmıyorum. Vır vır diye bu sıcakta Atilla Kaya'yı bağırttıramam radyoda, kusura bakma. Kusura bakma Basri'cim. Bu sıcakta kendimi ateşlere atamam kendi elimle. Kusura kalma.

pompa deyince pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper. Pompa işlerinde uzman isim, son model tezgahlarla bu işin eğitimini alıyorlar. Gerekirse seminerlere gidiyorlar çünkü teknoloji ya hep gelişiyor teknoloji. Hep değişiyor teknoloji, öğrenmek lazım, bilmek lazım. İşini severek yapan, iyi yapan en eski pompacılardan bir tanesi Bıyıklıköy'de İbrahim abi ve oğlu Alper. Yeni nesil araçlarınıza, traktörlerinize programlar yüklesinler isterseniz. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar.

Fikret abi beni dinliyor musun? Bilmiyorum ki. Mehmet'e sor, ben bilmiyorum. Gürki demiş Timur. Ne oldu be? Dedikoducu Timur. Tanju'dan için neler dedin bana, akşam neler yazdın? Çok dedikoducusun Timur. Doymekale yemek yiyeceğim, geleceğim diyor Tanju. Hah, gitti Tanju.

Hasretin yanlışım. Tanju'yu pilatese yazdırdık dün diyor Timur. He? Pilatese mi? Yani o pilates topunun altında kalmasın o kızın. He? Ufak tefek kaybetmeyesin o pilates topunun altında. Futbol topu değil o. Of Allah'ım of. Siz de olmasanız nasıl geçecek bu vakit 5 saat? He?

0: Ben ona söyledim o futbol topu değil dedim. Ama anlamayan çıtak diyor Timur. Niye çıtaklar anlamıyor mu lan? Ben de çıtakım. He? Bursa'nın ufak tefek taşları. Karaçanların ufak tefek kızanları. Kısmetliymiş
1: mutluluk. Unutmaya çalışırım.
0: Her yeriniz ufak sizin, her yeriniz. San Siro. Temps marka bulaşık deterjanı. San Siro'da. San Siro farkıyla sizlere sunuyor. Alın bulaşıklarınızı bulaşık makinesine atın. Pırıl pırıl çıksın bulaşıklar. Temps marka bulaşık deterjanı. San Siro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında.

0: Dört. Dört. Dört. Dört.
1: Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince. Saat 12.04. Trakya yufka, rıdvan feyiz, şekerim, şeker gibi yufka. Harika yufka. Trakya yufka.
0: Yufka deyince, yufkacı deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde Trakya yufka, rıdvan. Bak bugün hiç yemek yemedim. Akşama beni doyurabilecek mi? Ha? İlyas, beni doyurabilecek mi İlyas akşama? Şeyde, ay Yorgi de, ay Yorgi.
2: On beşli,
3: Tokat yolları taşlı, bay on beşli.

Çok güzel. Poli oraya. Poli maresi. Zeynep kardeş günaydın. Günaydın, hoş geldin. İrfan abi ben de teşekkür ederim. Ne zahmeti. Taş attık, elimiz mi yoruldu?

0: Vamos! Vamos! Oi! Melek, gördün maymunlar bana nasıl laf attı ya? Melek, melek dostum. Maymun anı ya. Buraya her yerden uğraşırlar bana beraber. Allah'ım yarabbim sen ya. Ne makak maymunları sen, makak maymunu.
1: Dolandım sende, dolan gel be.

tadı tuzu olsun. Yarın sabah bunu günaydın mesajı yapacağım. Tanju şu anda yemekte, bizi dinlemiyor. Yarın sabah bunu günaydın mesajı yapacağım. Tamam mı? İşte. Tamam mı Timur? Ama kendini de koy oraya. Kendini de ekle. Görme mi demiş melek? Hay makak maymunlarını ya. Hay suratına onların. Hay sen. Benim totoşum daha güzel onların suratından. Allah'ım ya Rabbim, makak maymunlarını ya.

Cuma akşamı abi başka bir bu kızanlarla bu makak kızanlarından olacağız. Cuma akşamı. Aa, solmayan çayda bulsun beterler Gökhan. Onu şeyin yılanı soksun onları. İlkan'ın tuttuğu yılan soksun onları. İşte bu en gerek. En gerek soksun onları. Aba bu kızan mangal mı yapıyor Eda? Aba bu kızan kediyi mangal yapacak abi. Toprak. Toprak. O kedinin çektikleri nedir bu senin elinden be? Ne bu kedicinin çektikleri be Toprak? Ana kedi mangala koyuyor, kapandı kapıyı. Allah'tan mangal yanmıyor.

At kendini suya toprak. At babası kızlarını denize götürmeye. Babası işten güçten mahvoluyor, ne yapsın? At kendini havuza.

İyi karpuzum. Ama bu kızanın bacakları niye böyle vuruk vuruk Erda, Eda? Sivrisinek mi ısırmış? Ne yapmış bacaklarını bunun? Sağ bacağını. Denize de götürmüşler toprağa. Vay vay vay vay vay.

doktora gittiğinizde ciğerlerinizi kontrol ederken öyle yap diyor doktor. Bana derin nefes al, derin nefes ver diyor. Askere gittiğimizde kontrol ediyorlar ya. Girdim kabine şimdi. Dediler bana hep orana burana bakacak doktorlar dediler. Ne yalan söylüyorlar vallahi billahi. Hiç kalem koydu sadece arasına. Hiç kilodun çıkar mı kabul edemedi doktor. Kalem koydu tamam dedi. Arkama geçti. Şimdi dedi derin dedi nefes alıp ver dedi. Derin nefes alıp verdim. Adam şaşırdı. Dedi sen dedi sigara içmiyorsun dedi. İçmiyorum dedim. Çok sağlıklısın maşallah dedi. Ciğerlerin dedi tıkır tıkır dedi dedim. Tabii dedim öyle olacak. Tabii dedim. Doktor şaşırdı ciğerlerime bakınca askerde. Ya 38 yaşında 35 yaşında askere gittim. Biraz geç oldu askere gidişim. Hep koşuşturmaktan yaralan ayaklarında diyor Eda. Bırak kızarı sen. Hiperaktif bu, hiperaktif bu. Ah, tutul be ya bu kuzen, tutul be ya bu kuzen. Ay sen yarabbim. Ah, bir tane Müge'de de var 2 yaşında. Ah Allah'ım, ah Allah'ım, ah Allah'ım, ah Allah'ım. Selam marketten aldım. Çok da güzel kokusu var demiş Müşra ablam onlar. Hem de onlar hiç alerji yapmayan deterjanlar, yumuşatıcılar. Bunlar süper yumuşatıcılar. Boşuna mı yapıyorsun benim reklamını? Bu Jaskrin derin Meşhur abla. Yaşa, yaşa Meşhur abla. Şaldır şaldır, yıka, yıka. Yıka, çanak ilacı da al Meşhur abla. Çanak ilacı da al. Jaskrin, Jaskrin. Jastır, jastır green, Jaskrin. Jaskrin, Babaç Murat, Babaç Mert kardeşler. Smart tasarım meleğinin olduğu yerde sizlere hizmet veriyorlar. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Efendim, Kırmali Cami karşısında sizin hizmetinizde. Smart tasarım melekle komşu onlar. Sizin kaç yıl önce sadece o doktor gitmiştir şimdiye dek demiş Gürdan Salih.

Kaç senesinde gittin askere diyor Tayfun Gülcan, şimdi yaşımı hesaplayacaklar. 2019'da. İstanbul'un yollarında beklerim seni. Ha, hesapla da başın göğe ersin.

Gürkan abisinden Çiko'ya 31 kilogram 69 kilo şaba. 31 kilogram 69 kilo şaba.

Timur, sen pilates hocası mısın? Ana, şimdi pilates hocası mısın?

0: Hayır, Tanju'yu koy, kolitosunu demiş. Tanju zaten koydum. Seni de koyacağım.
1: Razı ol, ben de şeyin dillerim. Oynasın ellere, eller gelsin dillere.
0: Dur bakayım, senin bende fotoğrafın var mı? Sen bana fotoğraflar yolluyordun ama nerede bulacağım şimdi onları? Bir

Bir köşeye Faik dostumu da koy diyor Gürdan Salih. Paracıklarımı sonra mahkemelere mi vereyim? Beni minis yaparsa haftaforayı alacaklar direkt beni.

Ya bir Gökçeşmeliler dostum Çanakkale'den şaba demiş Hasan Çanakkale. Ziya ben bile 2018'de askere gittim atma demiş Emre. İstersen ispatlayabilirim. Askerlik fotoğrafım da var, yollayayım mı sana?

Bizim Patra'daki kent o kadar himaydı ki benim kimliğimi bile almadılar. Bak, Deltio Taftotisa Sopleti, Burgostikis Aminas, Geniko Epitelio Stratu, Arismos Taftotitas, 24 Agulunda 2004. Eso, Miden Gama Eso, Stratiotis, Nestrinoğlu, Gürkan Nestin Emine, Kan grubu Setiko 0, boyu 1.75, Pros Oioides Komis Castano, oftamaları Castano, Hellenic Army General Staff,

0: 2009'da gitmişim ben. İmerem Önüyor'a gitti. O siz 2008. Pardon. Ay gene ne kızancıkmışım burada. Bırak sen ya. Baksana bana Emre. Bak bak sana yollayayım fotoğrafımı bak. Ya nasıl fotoğrafıma bak.
1: Kar yağar kar üstüne. Derdim var derd üstüne. Cellat boynu.
0: Vay güneşten de yanmışım patlanı güneşinden.

Nerede yazıyor sırası veya kaç sıra oldum? 308 309 300 bilmiyorum niye Ekdosis 29 2008. Ne bileyim burada kaç sıra oldum yazmıyor. EESO 2008 Gamma ESO. Geldim Timurcuk geldi mi demiş Tanju. Timurcuk geldi de yarına günaydın mesajı beni hazırladı. Ya kızancıkları ağlığıyla askeri demiş Ergin Kurcalı. Bana şeyini göndermiş asker ne denir ona madalyasını göndermiş. Ama canım sıkıldı ama bitmek bilmeye program. Allah'ım ya Rabbim sen kulaklarımla kuş nerede be? Ha ben kuşu kapadım sayın. Allah'ım ya Rabbim birden bir ödüm patladı kuş nerede diye. Efendim şimdi mis gibi içimiyle ne diyelim? San Velodino Cafes. Kadife gibi kahve, incecik taş değirmende öğütülüyor. Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahve. Çok teşekkür ediyorum Hisar'a programa yaptığı katkılardan dolayı Hisar kuru kahveye çok teşekkür ediyorum efendim. Enis Terif'in olduğun yerde Sirkeli'de köy meydanında Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci. İmajın Nuran Hasan Süsleme'de söz sahibi. Süsleme'de iki mağazası olan tek süslemeci Batı Trakya'da Nuran Hasan Kanarya 30'da Osanos 816'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulabilirsiniz Instagram'da ve... Şapçı taraflarının en güzel pastanesi. Neden en güzel? Çünkü gerçekten çok güzel. Çünkü o benim sponsorum. Onu övmek, onu tanıtmak benim görevim. Hele hele onlar gerçekten övülmeye, gerçekten tanıtılmaya layıksa bunu severek yaparım, bunu isteyerek yaparım. Harika sevgili dostlar, harika pastalar, harika dondurmalar. Gidin Drop Pastanesi'nin dondurmalarını deneyin. Gürkan'ın hakkı varmış diyeceksiniz. Bunlar nasıl dondurma böyle? Bunlar ne tür lezzetler, nasıl şeyler bunlar böyle diyeceksiniz. Furkanis. Ela Furkanaki. Dinliyor musun beni be Furkan? Furkan işin mi var yoksa? Furkanis. İstersen Gürkan abi sana sütlü Nuri de yaparım, Nuriye de yaparım dedi. Sütlü Nuriye düşmanlara yaptıracağım. Sütlü Nuri'ni... Nuri'yi düşmanlara yaptıracağım. O maymunlara iki makak maymununa yaptıracağım. Ondan sonra sütlü Nuri'yi kendime yaptıracağım. Furkan İsmail Drop Pastanesi. Ürünlerin hiçbir şekilde hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyor. Çünkü günlük üretim yapıyor. Çok fazla dayanmasına gerek yok. Sürüm. Hele bir de ben reklama başladım ya. Diyorlar ki yetiştiremiyoruz diyorlar. Sen diyorlar reklama başladın. Hiç durmayacağız devamlı sponsorun olacağız diye. Drop Pastanesi. Şapçı'da Drop Pastanesi. Kıtel'in bitişiğinde Drop Pastanesi. Programdan sonra nereye ne yapacaksın kral demiş Tayfun. Sana ne? Yorgi'ye gideceğim. Ney hazırlamış öyle? Yaşım tutarsa göreyim yolla demiş Tanju. Derdim camına. Ah be Leyla, ah be Çiko, ah be Çiko. Çiko'yu da koyacağız. Ondan sonra tam olacak günaydın mesajı. Bu, yarınki günaydın mesajı. Tanju'yu pilates topunun üstüne otursana be. Timur. Tok faik yok sataşasın canın sıkılıyor onu geri getir demiş Hasan. Vallahi benim için uyar aga demiş Çiko. Sahte Çiko ne uyar? Mental Maganda sen 28 Şubat 72 doğumlusun demiş Başak. Entel Maganda Gürkan'ım Cem Küçük sadece bir çevirmendi ama ne vizma bulduysa köşe yazarı ardından TV'lerde boy gösterdi. Sedat Peker yıllar önce söylerdi adama belli diyordular diyor Entel. Ben de öyleyim. Benim de bak ne foyalarım ortaya çıkacak görsen Entel Maganda. Ben de fabrikada çalışan basit bir doncuydum. Doncuydum. Şimdi en ünlü radyocu oldum. Nereden nereye? Bak benim de ne foyalarım ortaya çıkacak görsen. Bak benim ne videolarım çıkacak. Süpersin açıldın gene. Bugün atlık diyor. Ergin Kurcalı. Siz...

Japon askeri gibiymişsin abi, maşallah demiş. Emre, Japon askeri. Çikolata rengi almışım güneşten. Patlanın güneşi yakmış beni.

Faik yetiş, canım sıkılıyor sen yokken. Her gün 5 saat seninleyiz, seni dinliyoruz. Meraktan soruyorum işte, sormak hakkımız demiş Tayfun Gülcan. Ben sana fotoğraf yollarım akşama gittiğim yerden. Fotoğraf yollarım. Senin de kanın A pozitif mi? Aradılar beni kasabadan, hastaneden. A pozitif, kan bitmiş. Gidelim verelim demiş Ahmet. Niye? Niye A pozitif olsun benim kanım? Gelecek, gönül bu sevdadan vazma geçer. Niye olsun benim A pozitif kanım?

0: Nasılsın bay, iyice misin demiş Alimoğlu'la. Niye limon olmuş enise?
1: Boyuma boyuma eşler de yenidir. Güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım onunla.
0: Ben denizden sonra denizde başak satmaya gitmiyorum. Lukumades satıyorum. Lukumades. Eora biçteyim denizden sonra. Lukumades satıyorum. Lukumacıya rakip, rakibim ben. Lukumades.

0: Yaşa be Gökhan Karaeli. Yaşa be, kutlarım seni. Yaşa be.
1: Yaz gelince öte turnam
0: Leyli. Yaşa be korkusuz aklım be. Leyli. Kimse de senin sende olan bir şey yok be. Cesaret yok. Yaşa be. Leyli. Yaşa. Leyli. Yaşa.

0: Temin okurken öyle dedin, sarkoşladın galiba diyor Ahmet Osman. Temin okurken öyle demedim. Nerede benim taftadam? Askerlik taftadam nerede? Ipsos en ayv zominda pende. Skima prosop oyu oyu oyu des. Komis kastano. Oftalmo kastano. Resus setiko. Setiko sıfır setiko. Kan grubu. Ah valla bilsen ya.
1: Yeter ki sen razı ol.
0: Athanasios Morikis taksi arkos.
1: Eller gelsin diller.
0: İmzalı.
1: Yeter ki sen razı ol. Ben düşeyim dinlenen.
0: Ya sizin askerlik tafta taranızı aldılar değil mi? Bak benimki duruyor.

0: Düşmanlara bu pastayı yapacağız demiş. Buradayız, kolay gelsin. Olur tabii sponsor, sponsor oluruz tabii sponsor. Çok teşekkürler demiş. Drop, zaten olsa oldunuz sponsor. Düşmanlara bu pastayı yapacağız demiş. Ha, düşmanlara bu pastayı yapalım. Tamam. Drop pastanesi. Düşmanlara gelsin bu pasta. Düşmanlar yesin bu pastayı. Fare zehri de koyalım içine. Kıvrana kıvrana ölsünler.
1: Burayı nasıl ellere, eller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim dillere.
0: 1.75 boy, eller havada mı demiş Alimolla. Ben de ona şaşırdım. Ben de ona şaşırdım kaldım. Nasıl ölçtürerse benim boyumu. 60'lar işte kafada.

0: Süleyman yaşım belli oluyor. Genç spikerim demiş. Neyi söyleyeyim? Boyumu söyleyince yaşım mı belli oluyor? İstediğin boyundan yaşını mı çıkarıyorsun? Beygir miyim ben? Ha? Beygirlerin dişine bakıyorlar. Boyuna bakmıyorlar. Beygir o. 1.75 bir de hadi kaç oradan be demiş. Ümit Çaban. Vallahi billahi be. Aa seninkini. Vallahi billahi yemin ediyorum burada.
1: Şıkıdamı şıkıdamı şıkıdamı. Vay vay.
0: Aa, Kur'an çarpsın.

0: Ne gülüyorsun be? Ümit Şaban. Niye gülüyorsun?
1: Derdim var derdi sünen.
0: İskeçe'de bir turizm bürosu var. Tavsiye ediyorum. Ben de onlardan bir soracağım Cengiz'e. Uygun fiyata bakalım bir seçeneği var mı? Skopelo seçeneği. Master Travel. Ya da beni belki sponsorum diye bedava gönderirler. Belli mi olur Cengiz? Çok bonkördür. Bak hiç aklıma gelmedi. Tempo Turizm ile anlaşmalı Master Travel. İskeçe İstanbul seferleri. Her gece 22.30'da sadece 20 euroya hareket. Panagi Çandarya 19 Saraybosna Center'ın karşısında. Yunanistan'ın her yerine, dünyanın her yerine uçak biletleri, tatil paketleri, balayı paketleri, Türkiye'nin her yerine tatil paketleri Master Travel'da. Master Travel. Master Travel. Travel. Travel.
1: Görmezsem şu gönlüm var aslanır.
0: Aman ey aman ey.
1: Gün doğar beyazlanır.
0: İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme. Erhan Kalyoncu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlahtida fark yaratıyor.
1: Seni gelin.
0: Gümüşen'in en tecrübeli kuru temizlemecilerinden İlahtida. Aman ey İlahtida. Güneş gibi parlıyor İlahtida. Erhan Kalyoncu ve ekibi 8 numarada yeni yolda.

bir savaşta demek ki sen kurtaracaksın devleti. Mahpus kaçağı gibisin demiş Halimoğlu. Ne mahpus kaçağı? Küçük Emrah gibiyim. Küçük Emrah. Küçük Emrah.

Kar yağar kar üstüne, yağar kar üstüne. Dinini tren, arpa buğday zaman ey. Aman ey aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Aman ey aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem. Çiko sen benim sesim olayım mı? Haşmeti programına kim yazıyor kim yazmıyor? Çiko'dan her şeyi öğreniyorum. Her şeyden öğreneyim. Yalnız Tanju'ları karıştırdı, olur o kadar. Olur o kadar. O Tanju, o Tanju değil, o Tanju bu Tanju. Bizim Tanju yapmaz öyle şeyler. Bir kız arkadaşıma bir de sana ihanet etmem diyor Tanju. Yaşa. Gürkan'ım paravan var mıydı seni muayene yaparken ama geç gitmişsin. Senin zamanında vardır. Biz 15 kişi bir aradaydık demiş Entel Vagan'da. Vardı tabii paravan. Dedim ya, anlattım ya, paravana girdim. Ondan sonra bana dediler, gör bak seni ne yapacaklar doktorlar orada dediler. Donacak kalacaksın dediler. Hiç öyle olmadı. Çok güzel üsluplu bir şekilde muayenemi oldum. Ciğerlerimi baktı doktor. Nefes al ver dedi. Çok güzel ciğerlerin var, sigara içmiyorsun. Tebrik ederim seni dedi. Çok atletli bir vücudun var dedi. Hadi dedi geç dedi. O kadar. Sadece psikoloji testinden kaldım. Psikoloğa gittim, psikiyatriste. O biraz bunu dedi, tehlikeli biraz dedi askere almak ama dedi. Ha alalım dedi. Psikiyatrist testlerinden geçemedim. Ya. Enis ne yapıyor oralarda be? Ne yapıyor Enis? Canım bunun kırmızı arabası da mı çalışıyor? Bunlar şeyi pandası kırmızı mıydı? Kırmızı değil bunun pandası. Bu kimin arabası? Ali bunlar.

0: Ya psikoloji testinden geçemedim. Tutturdum paravanı açın diye. Paravanı açın, paravanı açın diye tutturdum. Benim programa katıldım sana Yamasker'e, gittiğinden haberim yok. Sonra ben açtım paravanı. Aha, yan tarafta baktım bir tane çocuk var. Ben bundan elektrik alamadım dedim. Ondan sonra psikolog vardı, psikiyatristi çağırdılar. Sen dediler nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum dedim. Esrar olun programı değil mi burası? Hayır dediler, askeriye burası. Tamam dedim. Ben gene dedim paravanın öteki tarafında kız arayan çocuk çıktı. Kız ararken çocuk çıktı ya dedim. Koyun dedim, paravanın öteki tarafına kız koyun dedim, koymadılar. Ondan sonra iyice de beni muayene etti psikiyatrist. Vallahi dedi, düşündüler bayağı, epitopi kurdular, bunu alsak mı almasak maskele diye, aldılar sonunda.
1: Damada geline oynayana.
0: Demek ki çok da kötü değilmiş durumum.
1: Damada geline oynayanlara şaba.

Mona Lisa gelinlik. 2000'e yakın gelinlik. Saat 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık. Hatice abla hiç beni dinlemiyorsun bugünlerde. Hiç dinlemiyorsun Hatice abla beni bugünlerde. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yol süslemesi, yeni masa süslemesi de yapıyor. Ve market deyince her hafta yeni ürünlerle hizmet veren, yeni indirimler prosedürler çıkaran Agora Plus, Artax, 1.30 yüzey temizleyici 1 litresi, 1.5 euro papatopulu Miranda bisküvi, Essex Multi sıvı ve toz deterjan 50 yıkamalık 4.5 euro, Rodopaki süt 500 ml 1.20, 3x 250 ml 1.80, Rodopaki kakaolu süt, Baby K triple pack üçlü paket, sensitive ıslak bebek mendili üçlü 1 euro 90 lepta sevgili dostlarım.

Baklada baktılar mı diyor Faik Şekerci. Sana baktılar mı? Dinliyorum Gürkan. Diyor Hatice ablam. Mona Lisa. Mona Lisa. Yaşa Cavla. Yaşa. Yaşa Cavla.

Ama Gürkan'ın böyle psikolog psikiyatristle alakalı hikayeler anlatma. Dört tane diyecek yine hap alıyor bu demiş Enten Vagan'da. Ha makak maymunları. Ha makak maymunları. Makaklar. Siz biliyor musunuz makak maymunu nasıl oluyor? Bunlar şebek ya da makak. Köpeksi maymun bunlar. Kerkopithecidae familyasından bunlar. Cebel Tarık'tan Endonezya adalarına kadar bir de Gümüşhane'nin bir kısmında yaşıyorlar. Bu makaklar. Ya. Makaklar. Yani şebek maymunu. Köpeksi maymunlar bunlar. Köpekgillerden. Makak maymunları.

Έλα πάμε. Καβάλα τα γεμεκτείς μ' άκουσαμ. Καβάλαια γίνει, μπαίνει κορμίξ τιέν. Καβάλαια γάστην. Παραλιακόνα γάστην. Oradaki aşçı Türk bir kızdan çok güzel 6 saat fırında pişmiş dana kaburga yapıyor. Baş gurme aşçı Türkiye'li bir kızdan haberiniz var mı Paralyakon'da Kavala'da? Gidin bak balık yemeyin bu sefer Paralyakon'da. Efendim dana kaburga yiyin 6-7 saat pişireyim dedi bana. Gürkan abi dedi. Turkos yine zenne elinas orijinal Turkos. Paralyakon'da Kavala'da.

beni hatırlayacağınız an anacaksınız beni. Tay tay tay tay. Ve huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri Domruköy'de merkez, Batrakya'da açılan son cenaze hizmetleri malzemeleri, sevgili dostlarım, başarıların devamını diliyoruz. Bunlar makak değil, makak maymunu değil bunlar, tayfun. Bunlar kırmızı götlü maymun. Makat maymunu değil, makak, makak, makak. Makat değil, aklın fikrin makatta senin, Tayfun Gülcan. Huzur cenaze hizmetleri dedik, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katkı yapan onca sponsorumuza çok teşekkürler. Sizler olmasanız biz de olmayız. İyi ki varsınız. Borusu tıkananlar, borularını açtırmak isteyenler ne yapıyorlar sevgili dostlarım? Sıcaktır, geldik buraya. Recep'e giriyorlar. Saat 12'den sonra Recep bütün gece tavernaların, klapların tıkanan lan borularını açıyor. Annesiyle babasıyla hizmet veriyorlar. Konsolosun olduğu sokakta, Trakya Mobilya'nın olduğu sokakta, Andrea Papandreou 3'te hemen Şükrü Market'e yakınında, Şükrü Market'in sırasında çok güzel yemeğler, lavabolar, çeşmeler, silikon çeşitleri, gider boruları da var, bulabiliyorsunuz dükkanlarında. Lan Engin abi. Çok sıcak. Abi,

Jonathan.

0: need no assistance.
1: Abi sıcaktır, geldi bura.
2: Sıcaktır. Gidin Eora'ya. Atın kendiniz Eora biçe. Kahve mi istiyorsunuz kahve için? Karnınız mı acıktı? Pizza yiyin. Donut'inden hamburger yiyin. Sıcaktır. Gidin Eora'ya, atın kendinizi. Sıcaktır. Gidin Eora'ya, atın kendinizi. Efendim, programa katkınız büyük oluyor. Siz programı yazmazsanız, sizinle böyle şakalaşmasak bu saatler geçmek bilmez. 5 saat dile kolay. O konu uzun konu, yarın değiniriz ona şey internet maganda. Efendim, hepinizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yarın kısmetse tekrar aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrix'in ilk özel videosum. Radyo Stan'ı izledim. Altı frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 5 dakika geçiyor. Çarşamba gününden 2 saatlik birlikteliğimiz başlayalım saat 15'e kadar. 15'ten sonra da Halit abi olacak artı eksim haber programıyla. Umarım bizler 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz diyelim. İstek şarkılara göre de değişiyor. Hareketlerin arasına slow şarkıda giriyoruz. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım, öyle başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kral Falumit'in çay üstünden okulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi, takımı deniştirme, arabanızın camlarına füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın farlarını temizleme, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kral Falumit'in çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. İrem Derici ile başlıyoruz. Harun Kolçak şarkısım. Geri Kanama'yı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin yokta bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edin.

Sinem Delicim seslendirdi Harun Kolçak şarkısını. Şimdi de İzel Çelik Ercan Üçlüsü'nden dinliyoruz. Ara ara belki de bulursun.

her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

dinlemeye devam ediyoruz. Güzel Çelik Ercan Işısı'nın ardından Ebru Gündeş'i dinliyoruz. Unutuverdim. Yanına gelince

Hakan Peker'den dinledik. Karam isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Ne kavgam bittim, ne sevden.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 0697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Aracılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Devam edeceğiz kısacık. Reklam aramız oldu. Gülşen'i dinliyoruz. Bir Adam isimli şarkısını.

Gülşen Erlilik. Şimdi de Cem Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz. Ardından Melike Şahin'i dinleyeceğiz. Yine

Melike Şahin'den dinledik. Öpmem Lazım isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz. Aylin Demir'den. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencerem, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 3591 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yıllardır Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır yılların deneyimiyle. Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanından sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanız için bataryalar, genişletme. Eskiyen araba koltuk kılıflarını genişletme. Arabanızın farlarını temizleme. Aç kapama sistemi, alarm sistemleri, arabanızın camlarına füme geçirme, ya sayamadığımız arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde. Telefonu da 697 77 40 096.

Aylin'i Demir'den dinledik. Karakaşlı yer dinledik. Şimdi de Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini yolla bana'yı dinliyoruz.

Yeni simgeden dedik. Taksiyi dinledik. Şimdi de Alenyam Dalveren'i dinliyoruz. Bir yürü anca giderseni dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2-7 dakika geçiyor. Soner Aracı'yı dinliyoruz. Adın Bahar'dım.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı, hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Sonericiler dinledik. Hatırlıyorum. Adana Bahar'dayı dinledik. Şimdi de Simge'yi dinleyeceğiz. Subhanallah isimli şarkısını dinleyeceğiz. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde bana okulu yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını, lambalarını temizleme. Arabanızın camlarına füme geçirme. Multimedya ses sistemi değiştirme takmam. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Kalfalı Metin Grand Tonic. Telefonu da 697 77 40 096. Diğer sponsorumuzdan Alüminyum Ustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Dinleyelim Simge. Subhanallah isimli şarkısı.

Dinliyorum, dinliyorum. Geçen de dinliyordu da. Hala bir orkestrada çok bekledim dedi. İstek yaparsın diye. Dondurmacım Arif. Arif için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Dondurma dağıtımı yapıyor bizim Arif.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Kahvede koyun, oynamak isteyenler buyursunuz. Genç kızlar buyurun.

0: Saçınızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Candan Erçetin'den dinledik ki Yalan isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Zülfü Livaneli Güneş Topla Benim İçini dinliyoruz.

Zülfü Livaneli'den dinledik. Güneş Top'la Benim İçin'i dinledik. Şimdi de Gülden Mutlu'yu dinliyoruz. Yatsın yanıma.

0: Gülden'le Mutlu'dan dinledik. Yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun. 40 yılım onun olsun dedim. Son şarkımız. Bir 5 dakika önce kapatalım. Mücbesinden gidiyor son şarkımızda. Islak Mendil'i dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. 2 tane var. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Güneş doğmasın. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz alüminyum ustası Serkan'ım. 6-97-35-91-462 no telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tüm alüminyum işlerinize büyük bir tecrübeyle sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfa Alümetin'in çay üstünde. Kana okulu yanında sizlere hizmet veriyor. Sevgilim. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemini takmam, deniştirme. Arabanıza, arabanızın camlarına füme geçirme.
1: Geri al sevgilim.
0: Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Ölüme. Grand Tunic Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-096. Birazdan da haber programı artı eksim Halit abi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den artı eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan, güzel ama birazcık sıcak bir Batı Trakya'mızdan. Şimdi Batı Trakya'da sıcaklık, şöyle anlatayım ben isterseniz program başlarken, sonra unutuyorum çünkü. İnsanların kanı sıcak, bir de hava sıcak, ondan öyle bir deyim vardı Trakya'da, epten sıcak oluyor. Ondan da öyle sıcak bir Batı Trakya'dan sevgiler, selamlar, herkese iyi dinlemeler. Bugün ben inanıyorum ki güzel bir program olacak. Stüdyomuzda iki tane genç, dinamik kardeşlerimiz, eyalet başkan yardımcısı kardeşlerimiz var. Ridvan Molla İsa ve Ahmet Osman Pehlivan yanımızda. Yani onlara biz soracağız. Onlar da bize anlatacaklar. Gerçi yani bir defa ikisi de, hatta tüm eyalet işlerin peşinde. Bunu görüyoruz. Evvelki dönemlere pek benzemiyor şimdiki bu yönetim. Her ne kadar biz pek inanmamış olsak da bu kadar çalışacaklarına, notları şimdiye kadar iyi bizden. Tabii sizin de sormak istediğiniz ama varsa sorabilirsiniz ama yani uzaydan falan sormayın, çocuklar bilmezler. Ve sormak istediğiniz şimdi sorun. Onlar gittikten sonra ben fazla hiçbir şeyden anlamam. Ondan sonra da sorularınız da şey kalır, yani cevapsız kalır. Ama şimdi ondan evvel bizim Skeçe Ova bölgesinde bir güreş etkinliği. Skeçe Ova bölgesinde bir güreş

0: Ondan sonra da programımızın akışına geçeceğiz ve de hep birlikte sizin için burada programı devam edeceğiz. Alo. Alo. Evet. Evet. Evet sevgili Necdet, sevgili kardeşimiz Ömer Muzafferoğlu telefon hattımızda. Sevgili Ömerciğim, Radyo City'ye hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii geçen sene biz geldik. Gerçekten güzel bir etkinlik etti. Bu sene üçüncüsünü yapıyorsunuz etkinliğin. Hem de gelmiş, yani kapıya dayanmış. Ben sana bir gün evvel yakınladığından yazdım ama bir de baktım yakınmış zaten. Ondan da bu çarşamba dedim bu konuyu işleyelim. Sizin şeyden, yani biz aracı tellal olarak sizi programını açıklamanızı istiyoruz. Neler olacak, gelenler pazartesi günü kaçta başlayacak, programda neler var?
1: Halit abi, öncelikle tüm radyonuzu dinleyen arkadaşlara hayırlı yayınlar dilerim. Size de kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Allah'ın izniyle biz bundan 3 yıl önce birinci festivalimizi yapmıştık. Tabii ki ilk festivalde bizim buraya katılımcı pehlivan olarak çok az pehlivan gelmişti. Toplamda 12-13 tane pehlivan vardı.
0: Evet.
1: Geçen yıl ikinci festivalimizi yaptık. Allah nasip kısmet etti. Recep Kare Bey ekibini getirdik. Pehlivan sayımızı 22'ye yükseltmiştik.
0: Maşallah.
1: Bu yılda yine üçüncü festivalimizde Recep Kare ve ekibi geliyor. İsimlerini sırayla arkadaşlara aktarayım bilsinler.
0: Evet.
1: Recep Kara 2004, 2007, 2008, 2016 4 kez Kırkpınar Baş Pehlivanı.
0: Evet.
1: Birinci pehlivanımız. İkinci pehlivanımız, katılım sağlayacak pehlivanımız Serhat Balcı. 2018 Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü. Üçüncü pehlivanımız Abdullah Güngör, 2014 Kırkpınar üçüncüsü.
0: Evet.
1: Dördüncü pehlivanımız Salih Erinç, Kırkpınar'da iki sefer çeyrek finalist olarak mücadele vermiş. Beşinci pehlivanımız ilk defa geliyor bizim bölgeye.
0: Evet.
1: Cenk İldem, minder güreşlerinde Avrupa Dünya Şampiyonu. Altıncı pehlivanımız da Fatih Çakıroğlu, o da kendisi Avrupa Şampiyonu.
0: Maşallah.
1: Aynı zamanda Kuzey Makedonya'dan 4 tane pehlivanımız gelecek bu yıl.
0: Evet.
1: Bulgaristan'dan 4 tane pehlivanımız katılım sağlayacak. Bizim yerel pehlivanlardan 8 veya 10 tane genç evladımız çıkıp mücadele edecek.
0: Evet.
1: Gümürcine'den Niyazi kardeşimiz gelecek. Serez'den 3 tane baş pehlivan gelecek. Ve cazgır olarak Ergün Sevindi kardeşimiz de sunumu yapacak.
0: Evet. Şimdi kaçta başlayacak program?
1: Programımız saat 2 olarak belirledik. Tabii ki biliyorsunuz havalar çok sıcak olduğu için 3 gibi folklor ekiplerinin oyunlarıyla başlayacak. Halk oyunları gösterisiyle başlayacak. Saat 4 gibi pehlivanlarımız ustada giriş yapacak. Ondan sonra da yağlı pehlivan güreşlerini halkımız zevkle seyretmesi için elimizden geleni yapacağız.
0: Evet. Bunlar Kırköy top sahasında oluyor değil mi? Yani şey olarak.
1: Evet.
0: Yer olarak.
1: Kırköy futbol sahası.
0: Futbol sahasında, evet. Evet.
1: Evet. Evet.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum bize bu bilgileri verdiğin için.
1: Allah'tan bir şey, müsaade ederseniz bir şey söylemek
0: buyurun
1: istiyorum. Yağlı pehlivan güreşleri bizlere atalarımız Osmanlı'dan miras kalan ecdat yadigarı. O yağlı pehlivan güreşlerine, kültürel etkinliklerine tüm güreş severleri, Batı Trakya'daki yaşayan Müslüman Türk toplumunu davet ediyorum. Ayrıca bir milletin yaşayabilmesi, varlığını sürdürebilmesi için, bunlar çünkü çok önemli. Bazen genç

0: nesil özellikle unutuyor bazı şeyleri.
1: Evet.
0: Geçmişte bu azınlık insanı ne kadar zorluklar yaşamış, ne mücadeleler vermiş insan gibi yaşamak için. Bu yüzden dinine, diline, örf adetlerine sahip çıkmakla sağlanır. Biz de bölgede kültürel etkinliklere sahip çıkıyoruz. Kültürel etkinlikleri devamını getirmek için arkadaşlarla beraber mücadele ediyoruz.
1: Evet. Gerçekten çalışmalarınızı takip ediyoruz ve kutluyoruz sizi. Keşke sizden bir iki düzine insan bizde olsaydı, azınlıkta daha çok olsaydı, zannedersem çok daha iyi olacaktı. Ama buna da şükür. Çok teşekkür ediyoruz. Ve
0: Ali abi, biz de teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Buradan, burada bize destek çıkan tüm güreşsever kardeşlerime, iş adamlarımıza, bölge halkımıza, ayrıca gençlerimize canla başla hazırlıkları yapıyoruz. Eksiksiz olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle pazartesi her şey inşallah iyi olacak. Bir aksilik olmayacak. Halkımız, milletimiz doya doya yağlı pehlivan güreşlerini seyredebilsin diye.
1: Sağ olun. Biz de burada Radyo City olarak yani olan işlerini bile bir iptal etsinler bir gün, bir şey olmaz. Ve güreşleri, güzel bir güreş turnuvası izlemek için Kırköy futbol sahasına davet ediyoruz tüm Gümürcüne ve Skeçe halkını. Sağ olun.
0: Bence de o gün herkes işini bırakıp ustada güreş seyretmeye gelsin, çünkü değer diye düşünüyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Ömerciğim. Sağ ol. Evet sevgili Radyo City dinleyicileri. Üçüncü Ova Yağlı Güreş Festivali 10 Ağustos Pazartesi günü saat 2 ile 3 arası başlıyor. Ondan sonra da akşam ezanından daha karanlık basıncaya kadar güreşler de devam edecek. Ondan da biraz evvel de söylediğim gibi bir gün programlarınızı erteleyin ve bu gerçekten güzel bir bizim atalarımızın sporu olan güreş sporlarını, güreş festivalini izlemeye gelin diyorum ben Radyo City olarak. Şimdi ben biraz evvel size söyledim. Bugün eyalet başkan yardımcılarımız bizim yanımızda, radyomuzda ve onlardan özür diliyorum, biraz beklettim. Ama programın güzel olacağını ben kesin olarak biliyorum. Siz de onu ümit ediyorsunuz. Tabii biz biraz da hemen birilerini baltalamaya çok fazla şeyiz, öyle meraklıyız. Ama yani yapılacak bir şey yok. Eyalet deyince bütün Trakya, hatta Doğu Makedonya'yı bile alıyor Kavala, Drama. Ondan arazi çok büyük. Herkes de kendi bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Bu belediyelerde de böyle. Evvelden 3 köyü var olan belediye övünürken şimdi de Kozlukepir Belediyesi 57 köy. Yani araziler çok fazla büyüdü. Ondan da biz yerel yöneticilerimizi öyle onlara sitem değil, yani yaptıklarını beğenmemek değil de yardım etmemiz gerekiyor. Onlar her şeye duyarlı ve hiçbir yerel yönetici çalışmamazlıkla biz suçlayamaz. Çünkü görüyoruz çocukları. Radyo City'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Halit abi.
1: Şimdi uzun bir açılış oldu. Ama öyle bizim bazen sıkıştırıyoruz öyle şeyleri. Bu duyuruyu da yapmak zorundaydık bu ova ile ilgili. Çünkü üçüncü oluyor, bu yıl üçüncü olarak, daha evvelden olurmuş çok eskiden de, şimdi son dönemde yine başladı ve de inşallah böyle uzun seneler gider. Şimdi Ridvan Molla İsa Ahmet Osman Pehlivan kardeşimiz bugün stüdyomuzda. Şimdi sizleri afet durumunda köylerde, yangın tehlikesi durumunda yine köylerde yani olan Merkoz Panayırı'nda Ahmet kardeşimizi panayır başladığından sonuncu saate kadar hep orada gördük. Bu gerçekten insanımıza güven veriyor böyle görünce. Bize birazcık anlatır mısınız? Seçildiğinizden beri yapmaya çalıştığınız, başardığınız veyahut da projeler neler? Şimdi soru biraz uzun, yani geniş ama yani ne hedefiniz vardı ilk seçilirken? Neleri gerçekleştirdiniz? Neler de daha kaldı ileriki günlere?
3: Evet. Öncelikle bizleri radyolar başında dinleyen dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz.
1: Sağ olun.
3: Şimdi biz ilk aday olduğumuz zaman da hatırlarsanız biz bu bölgeye taş üstüne taş koymaya geldik. Kırık dökmeye gelmedik. Dolayısıyla seçim arifesinde de köylerimizi dolaşırken insanlara verdiğimiz sözlerimiz vardı. Ve diyorduk ki seçildiğimiz takdirde 5 yıl bu bölge için elimizden ne geliyorsa var gücümüzle çalışacağız. Tabii şimdiye kadar hep aynı şeyler diyorlar söylendi fakat hiç uygulanmadı. İşte biz de o güveni verebilmek için dedik ki biz bunları uygulayacağız. Ve o zamandan beri yaklaşık 2,5 yıldır var gücümüzle kendi işlerimiz yoğun olmasına rağmen hiç olmazsa sabahtan böyle halkın ihtiyaçları nelerdir, neler yapabiliriz, neler yapıldı, neler yapılabilir halkla iç içe köylerimizi gezerek toplu şekilde yapılan faaliyetlerimizi gezerek yani sadece Merikoz'da yapılan seçecek şenlikleri değil yani bir daha önce yapılan kırk kurbanı olsun, Merikozlar dere küflü kurban olsun. Bir takım böyle vatandaşlarımızın gelenek ve göreneklerimizin olduğu bütün her yere Rıdvan arkadaşımla beraber hep katıldık ve katılmaya devam edeceğiz. Az önce dediğim gibi yani bizim amacımız burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Kimseyi mutlaka bizden önceki arkadaşlar da çabaladılar, uğraştılar, yaptılar. Biz de onların üzerine bir şeyler yapmak için geldik. Yoksa onların hepsini çöpe attık da biz yeni daha iyi yapacağız değiliz. Onların yaptıklarına ilave olarak biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Halkımızla beraber, insanlarımızla beraber. İnsanlarımızın beklentilerini, şikayetlerini dinleyerek elimizden geldiği kadar bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii sizin başkan yardımcısı olarak eski valilikte büronuz var değil mi? Yani
3: evet.
1: Orada seçmenlerinizle, milletimizle orada karşılaşıyorsunuz.
3: Evet.
1: Daha çok neler istiyor insanlar? Ne dertleri var? Yani her şey güllük gülistanlık mı yoksa?
3: Ya halkın istekleri hiç bitmiyor. İşte biz belli şeyleri yerine oturtmaya çalışıyoruz. Nasıl ki yerine oturtmaya çalışıyoruz? Eyalete ait olan işler var. Belediyelere ait olan işler var. Dasarhi Ormaniye'ye ait olan işler var. Biz ilk başta bir kere bunları böyle ayırt etmeye çalışıyoruz. Çünkü insanlarımızda bir kargaşa mevcut. Mesela şöyle bir şey. Yani diyelim ki bir köyün içinden geçen yol belediyeye ait olduğu halde oradaki arkadaşlardan ya belediyeci arkadaşlardan ya da diğer arkadaşlardan diyor ki bu yol eyalete aitti, buna eyalet yapacak. Bu tip yanlış bilgilendirmeler, yanlış şeyler oluyor. Biz daha çok bunları anlatmak için eyalete ait olan işler, yani sadece yol, su değil, biraz sonra belki değineceğiz yapılan ya da yapılan
1: evet.
3: işlere. Sadece eyaletin işi yollardaki çukurları tıkamak, yolların kenarındaki otları kesmek, yolları çizmek değildir. Bir takım uzun süreli bölgeye yapılacak olan yatırımlar olsun, bölgenin kalkınması için. İnsanların yurt dışına gitmemesi için, daha çok bölgemizde kalması için neler yapılabilir, bir takım çalışmalarımız var. Bunlar zaman geldikçe bunları yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz, açıklamalarını yapıyoruz. Ama daha çok böyle insanlara eyaletin neler yapabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde.
1: Evet. Rıdvan, şimdi sen de birazcık bize anlatır mısın?
2: Şimdi Halit abi, ilk önce bugün bize bu söz hakkı tanıdığın için sana çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol.
2: Biliyorsun son günlerde ülkemiz Yunanistan'da genel alımda bir yangınlarla mücadele, hatta tüm Avrupa çapında. Girit'te kaybettiğimiz iki tane itfaiyeci elemanımız var. Kendilerine, ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten büyük bir acı. En sonda biliyorsun helikopter kazasıyla yine bir genç bir kardeşimizi daha kaybettik. Yine yani gerçekten üzüldük. Çünkü bunlar bizim için acı verici olaylar. Hem bir taraftan evlerimiz, ormanlarımız yanarken bir taraftan da bu tür kazaların olması tabii ki bizim üzüntümüzü ikiye katlıyor. Ben tüm ölenlerin yakınlarına rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız diyorum. Tabii biliyorsun yangınlar dedikçe denince tabii ki günlük ihtiyaçlardan çok, günlük sorunlardan çok tabii hepimizin korktuğu, hatta yangın deyince ne kadar bölgede zaman zaman siyasi konularda olsun veya kültürel konularda ayrımcılık olsa da, ikilem olsa da yangın olduğu zaman Hristiyandır, Müslümandır, Türktür, Yunanlıdır bakmıyor.
1: Ortak, hepimizin avlusu yanıyor.
2: Dolayısıyla ben bunlardan örnek çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda biraz daha oturup eğri oturup doğru konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel ülkeyi daha bir yaşanır hale getirmek en doğrusu diye düşünüyorum. Artı biz eyalet olarak ne yaptık? İlk geldiğimizde biliyorsun, sana daha önce de söylemiştim, sen olur mu olmaz mı hatırlıyorsan ilk programımızda bahsetmiştik. Bu anında daha hızlı müdahale nasıl olabilir? Mesela bu dronlar, orada bizim Türk kardeşlerimiz de var, azınlıktan elemanlarımız da var. 24 saat biz Halit abi drone uçuruyoruz yazın. 24 saat. Yani 3 vardiyayla 8'er saatte 3 kere 8 24. Her 8 saatte elemanlarımız değişiyor. Balkan bölgesinden bir sürü elemanımız var. Onun içinde azınlıktan da elemanlarımız var. Bunlar 24 saat bizler için görev yapıyorlar. Tabii bunun karşılığı mutlaka alıyorlar ama bence aldıkları miktar da çok onları tatmin edici değil ama çok merakla yapıyorlar. Çünkü ki o bölgelerden seçilmiş olan insanlar. Dolayısıyla drone'dan ilk tespitleri yapıp anında müdahale edebiliyoruz. Dikkat edersen yangınlar artmış olmasına rağmen, sık sık çıkmış olmasına rağmen çok daha hızlı müdahaleyle insanlara daha az zararla insanları rahatlatabiliyoruz. Şimdi amacımız buydu zaten. Bu konuda bir şeyimiz var. Bir başarımızın olduğunu düşünüyorum. İkinci bir olay da Ahmet arkadaşım dediği gibi her gün biz ofisimize gidiyoruz. Oradan insanlarla temas halindeyiz. Köylere çıkıyoruz, geziyoruz. Ha biz memur değiliz. Her gün kalkıp orada memurlar gibi sabahtan akşama kadar oturmuyoruz tabii ki. Kendi özel işlerimiz de var. Özel işlerimizin dışında her gün gidiyoruz. Orada belli saatler kalıyoruz. İşte kurullar varsa, epitropilere girilecekse giriyoruz. Toplantılarımıza katılıyoruz. Atılacak olan imzalar varsa atıyoruz. Ondan sonra almış olduğumuz notlara göre Ahmet arkadaşla beraber günlük olarak her gün insanlarla irtibat halindeyiz. Bu irtibatlar sonucunda da tespitlerimizi yapıyoruz. Tespitlerden sonra da anında teknik raporumuzu hazırlayıp teknik birime gönderiyoruz. Çünkü niçin diyorum? Genelde insanlarımızın azınlığın sorunu daha çok teknik sorunlar. İşte ana yoldaki çökmeler, derilerdeki tıkanmalar gibi işte tıkanmalar sonucu köylerin kalmış olduğu, karşı karşıya kalmış olduğu büyük tehlikeler. Bunların neticesinde senin de dediğin gibi biraz önce güzel bir şey söyledin. Bir farklılık olduğunu insanlar da söylüyorlar. En azından bir önceki dönemle kıyasladıklarında evet gerçekten eyalet varmış diyebiliyorlar. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Güç alıyoruz ve daha fazla uğraşmak için her gün Ahmet arkadaşla beraber ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ben son bir şey daha söyleyeyim mesela. En son sen hatta demiştin o zaman olur mu bu diye sormuştun. Dedim ki ben 17-18 yere Halit abi ilk Yunanistan genelinde ilk eyalet olarak ışıklandırma projesi yapacağız demiştim. Hatırlıyorsun bu yakaya giderken evet. Mesela örnek yakaya giderken Kalfa kavşağına büyük ana kavşaklara biz ne yaptık? LED ışıklar koyduk. Bu LED ışıklar
1: yani biraz... Değiden hiçbir şey istemedi.
2: Hayır değiden bunlar 10 evet. yıl konan şirket tarafından şeyi var bunların.
1: Garantisi var.
2: Hiçbir şey istemiyor. Bunu ilk uygulayan eyaletiz. Bu da güzel bir şey tabii ki. Onun dışında tabii akıllı şeyler yaptık köylerin içlerine. Mesela Yasköy, pardon, Sirkeli Belediyesi'nde 5 taneydi. Hatırlıyorum. 2-3 tane de Ahmet Şapçı Belediyesi'ydi galiba. Şapçı ana oldu.
3: Akıllı
2: yaya geçitleri. Hep bir şeyler
1: hamileleri ışıklı.
2: Gibi. Işıklı. Hayır. Yani böyle elini koyduğun zaman yaşlılar olsun veya çocuklar olsun anında trafiği kesiyor. Öncelik hakkı veriyor yaya. Bunlar tabii ki hani ne yapılabilir? Siz bir şey yaptınız mı? Ne yapıyorsunuz diye sorulduğu zaman gerçekten ilk yapabildiklerimiz bunlar. Tabii ki daha da var. Şimdi ben sözü uzatmamak için Ahmet arkadaşa da şey yapayım. Benim girişim bu olsun. Biz varız ve buradayız.
3: Evet. Şimdi Rıdvan arkadaşın söylediklerine ek olarak bu dronlarla yangınlardaki başarı oranımız %96 eyalet bazında.
2: Tabii.
3: Ve geçen yıl eyalet başkanımız, eyaletimiz Doğu Makedonya Trakya Eyaleti adına Milli Savunma Bakanlığı'nda sivil şeyinde ödül aldı, ödüllendirildi. Dolayısıyla buradaki başarımız bir. Bir ikincisi bu dediğimiz kavşaklara koyulan lambalar güneş enerjisiyle çalışıyor. Ve bunlar eyalet çapında 45 adet. Fakat bunların 13 adeti Rodop ilinde bulunuyor. Şimdi 5 tane il düşündüğün zaman 45'i 5'e bölmek.
1: Demek ki bayağıca fazla gelmiş. Evet.
3: Buralar, burada birileri etkili olmuş mudur olmamış mıdır? Artık halkımız karar veriyor.
2: Halit abi diyecek. Demek ki biz daha karanlıktaymışız.
1: İşte yani daha, ama biraz da daha büyüküz yani başka. Yok, bize dramadan şey daha büyüküz mesela.
2: İnsanlar. Hayır şöyle diyelim ona. Eyalet başkanlığı burada olmasından dolayı olabilir. Bir ayrıcalık olabilir.
3: Ya, insanlarımız evet. Şunu diyor. Mesela diyorlar ki şimdi Kozkeper'in girişine koyuldu. Ya Ahmet diyor işte Rıdvan. Çok bunlar var kardeşim. Çok lan bunlar.
1: Hayır ya.
3: Bunların 5-6 tanesi kesip bizim mahalleye koyamaz mıyız? Bizim yere koyamaz mıyız? Hayır, bu buna yönelik bir programdır. İnşallah bir sonraki dönemde gelecek olan programlar şeyler de bir sonraki çalışmalarımızı da yapacağız.
1: Tabii bu şimdi devam eder değil mi? Yani, evet.
3: Rıdvan arkadaşımın söylediği o akıllı yaya geçitleri. Şimdi genelde köylerin içinde çok hız yapıyor arabalar. Türkiye'deki gibi, Bulgaristan'daki gibi kavis istiyorlar. Fakat Yunanistan bunlar yapmak yasak. Dolayısıyla biz de düşündük, kötünün iyisini yapmak için, madem ki böyle bir fırsat var, akıllı yaya geçitleri yapmak için, biz bunları değerlendirdik. Ve dedik ki, bölgemizde nereye en çok lazım? İşte Sirkeli'ye, Kozukeper'e, Kurcalı'ya, Şapçı'ya, Ircan'a, Karacalköy'e, Kirli'ye, Kalenderköy'e, ilk aşamada en acil olan yerler ve Yasiköy bölgesinde. Dolayısıyla bu şekilde başladık. İnşallah bir sonraki dönemde de bunların üstüne... Yani az önce dediğim gibi taş üstüne taş koyarak başlayacağız.
1: Evet. Şimdi bu kaviz dedin, hani o tümsek dediğimiz, evet. Bulgaristan'da bayağı yerde var. Ama ben oradaki yerel halkta bu internetten de bilgi olarak yani son noktaymış o. İnsan hiçbir şeyden almıyor, hiçbir şeyden dinlemiyor. En sonunda da bunu yapıyorlar. Demek ki biz... Bir basamak iyiyiz yani Bulgar sürücülerinden. Bundan evet. Da gerek kalmıyor veyahut da belki de gerek çoktan da geçti de yasak olduğuna yapılmıyor yani.
2: Asıl gerekçesi yasak olması Halit abi.
1: Evet.
2: Asıl gerekçe yasak olması yani trafik kurallarına aykırı olması. Çünkü evet Bulgaristan'da olabilir bazen bize de onu söylüyorlar. Diyorlar ki Bulgaristan'da var bizden iyi olmasın. Peki diyorum şeyde Almanya'da var mı? Veya İtalya'da var mı, İspanya'da var mı, atıyorum mesela diğer Avrupa ülkelerinde var mı, yok. Yani Bulgaristan'da olması, bizde de olması gerektiğini...
1: Onlar da inşallah kaldıracaklar yani.
2: Şey, yani evet, Ahmet arkadaşın dediği gibi yani biz en iyisini veyahut da bölgemiz için ne yatırım yapabiliriz veya ne farklılık yaratabiliriz. Ha şimdi açık söyleyeyim, mutlaka bunları beğenmeyen de var. Yani bazen de çok çok iyisini yapsan da yine beğenmeyecek olan da var.
1: Tabii.
2: Şimdi ona hiçbir şey beğendiremezsin. O yüzden... Böyle insanlarımız da var. Evet. Biz onlara da saygı duyuyoruz. Madem ki 5 yıl göreve geldik. Bu 5 yıl içinde icraatlarımızı yapalım. Gerekli çalışmalarımızı yapalım. Yunanistan demokratik bir ülke. 5 yılın sonunda beğenen arkadaşlar oy verir. Beğenmeyen arkadaşlar da oy vermez. Derler ki siz de öteki yönetim gibi hiçbir şey yapmadınız. Veya biz tatmin olmadık. Başka arkadaşları seçerler. Biz de işimize gücümüze bakarız. Yani
1: evet.
2: Ama bizim asıl gerçekten bizim samimiyetimize... inanan insanlar da var. Onlar da sağ olsunlar arıyorlar teşekkür. Yani en azından teşekkür etmesini biliyorlar Halit abi. Ben çünkü daha önce belediyede 17 yıl kaldım. Artık son zamanlarda bilmiyorum belki de Avrupa'ya gidip gelmenin de hep dezavantajlarını söylüyoruz. Yurt dışına kaçıyoruz ama Avrupa'ya gidip gelip de orada bazı şeyleri görüp de burada uygulayan insanlar da var. En azından bir teşekkür etmesini biliyorlar. Gerçekten orada gördük, burada da evet çok iyi olmuş diyenler de var. Ben evet. bu anlamda da azınlığın biraz daha hani böyle karamsar olmaması için bunları söylemek istiyorum ve elimizden geldiği kadar uğraşacağız ve her gün buradayız. Evet. Daha 2,5 yıl görevdeyiz zaten.
1: Evet. Şimdi şey de var, gelen mesajlar da var.
2: Tabii ki.
1: İsterse onlara da bir şey verelim.
2: Tabii ki.
1: Çarbaşköy Ovası'nda sevgili Osman Agam incirin altından dinliyor bizi. Sevgilerimi gönderiyorum Osman abi. Sebahattin Suka, iyi yayınlar, kolay gelsin Halil Bey, Bursa'dan çok selamlar diyor Zekeriya Öztürk.
2: Aleyküm selam, çok selamlar. Hayırlı
1: yayınlar Halit abim, selamlar. İstanbul'dan yazıyor sevgili kuzenim. İstanbul'a da sevgilerimizi gönderiyoruz Zekeriya'cığım. Rıdvan Kara Gerdeme'den selam, iyi yayınlar diyor. Engin Kurcalı, teşekkür ederiz demiş. Herhalde bir konuştuğumuz bir şey için. Buraya yazdığınız tüm mesajları okumaya çalışacağız. Şimdi tabii eyalet gördüğümüz kadarıyla bazen yani belediyelerle de koordineli olarak çalışma var. Yani onların yapamadıkları yolları mı siz yapıyorsunuz, yoksa size ait de onlar mı size yani dilekçe verip de mesela Kalenderköy yanında, Domruköy'ün yanında orada bir yol yaptınız, fevkalade de güzel olmuş, ama bu bölge Sirkeli Belediyesi'nin. Şimdi siz yani belediyelere yardım olarak mı yapılıyor böyle çalışmalar?
2: Müsaade de Ahmet arkadaş da söyler de hatırlıyorum, Domruköy'de seçim öncesi Ahmet arkadaşlar Topsiyle'de yan yanaydılar. Biz biraz halkı selamlarken uzaktaydık. Orada ilk girerken daha hoş geldin demeden ya bizim şu yolu yapın, yapar mısınız diye söylemişlerdi. Hani
1: bayağı seneden beri olmayan bir yolmuş.
2: Aslında çok uzun zamandan beri olmayan bir yolmuş o. O anda da Ahmet arkadaş hatırlıyorum seslenmişti Topsiyle. İstersen sen anlat onu Ahmet. Sonra ben devam edeyim.
3: Evet, seçim harifesinde Domruköy seçim turlarındayken oradaki kahvede abinin biri dedi ki çünkü şey yaptık böyle biraz seçim öncesi heyecanlıydı, kararetliydi. İşte girdiğimizde selam hoş beşten sonra söyleyin başkan adayımızla beraber buradayız. Ne istiyorsunuz diye sorduğumuzda abinin biri oradan kalktı dedi ki bizim dedi burada çayın boyunda dedi bir yolumuz var dedi. Yıllarca dedi bizim köyden dedi eyalette seçilmiş köyümüz olmasına rağmen dedi bu yapılamadı. Ondan sonra başkan bize döndü. Dedi ne demek istiyor dedi amca. Aynısını
2: tercüme ettim. Hayır, ne diyor, tercüme
3: ne diyor? Aynısını tercüme ettim. Ve başkan dedi ki eğer dedi biz seçilirsek söz dedi sizin dedi set yolunu yapacağız diye. Ve ondan sonra böyle başladı hadise. Ondan sonra biz olayın takipçisi olduk. Her fırsatta, her şeyde ne gerekiyorsa ilk etapta belediye bir takım projeleri hazırlaması gerekiyordu. Bir takım evraklar olması gerekiyordu. Onlar yapıldıktan sonra biz çünkü her Domruköy'e her gittiğimizde cuma günü olsun ziyaretimizde ne oldu bizim set yolu? Oldu mu, olmadı mı? Ne zaman olacak? İşte siz de galiba eskiler gibi çıktınız.
1: Aynen.
3: Bu şey söylendikçe biz Gümrücü'ne döndüğümüzde başkana hep aynı şeyi söyledik. Bastırdık olsun diye.
2: Bir yılda olacak olan işler değil hatta bunlar. Doğal, normal tabii. Yani.
3: Evet. Ve bu şekilde yapıldı. Yani belediyelerin yetersiz kaldığı yerlerde eyalet devreye giriyor. Bunun gibi mesela aynı şekilde Çelebiköy girişindeki yol da aynı şekilde yapıldı. Şu anda önümüzdeki zamanda çiftlik yolu, o da aynıydı. Seçim öncesi seçim arifesinde gezerken İşte aynı şeyler söylendi. Ya diyorlar 10 yıldan beri bu çiftlik yolunun yapılmasını istedik. Yok Şapçı Belediyesi'ne ait, yok Kozukepir Belediyesi'ne ait, yok olacak, yok olmayacak diye. Ondan sonra genel başkanımızdan sözünü aldık. Dedik ki biz seçildiğimiz takdirde çiftlik yolunu yapacağız. Fakat bundaki biraz bürokratik işlemler, işte Şapçı Belediyesi'nin meletlisini yapmasını, paralarının ayarlanması bilmem ne, anca bundan bir ay önce bize ulaştı evraklar. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde artık sonbahara kadar yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama ilkbaharda kesinlikle çiftlik yolunda olacak. Dolayısıyla bunlar belediyeye ait olmasına rağmen belediye yapamadığı için eyalet devreye giriyor, biz yapıyoruz. Yani. Mesela yine aynı şekilde aklıma gelen bunlardan Üşekdere'de içme suyu. Aynı zamanda Rıdvan arkadaşımın da köyü oldu. Ya 10 yıldan beri bu insanlara kamyonlarla su taşıdılar. E problem neredeymiş? 10 kilometre lastik. Evet. Ya bu 10 kilometre lastik. Tamam, bize söylediler. Eyalet başkanımızdan
2: rica ettik.
3: Rica ettik. İstedik. Tamam dedi, sıkıntı yok. Bir şekilde yapıldı ve şu anda Üşekdere'de içme suyu problemi bitti. Madem ki bu problem bu kadar bitecekmiş 11 kilometre lastikle, niye yıllarca bu insanlara kamyonla su taşıdınız?
1: Evet.
2: Şimdi Halit abi, Ahmet arkadaşın dediği gibi belediyeleri yetersiz demeyelim de hükümetin gönderdiği eksik veyahut da fazla sorunlar olmasından dolayı bizler gibi onlar da çok fazla iş yapmak istiyorlar, kendilerini göstermek istiyorlar. Tabii her şeyin ucu maddiyata dayanıyor, paraya dayanıyor. Onlar da tıkandığı noktada, yetmediği durumlarda, nasıl ki sen şimdi senin çocuklar da Ümit birazcık tıkandığı zaman ne diyor, baba diyor gel bakayım buraya diyor, biraz diyor bu arabayı yenileyelim veya evi yenileyelim, senden para istiyor. Onlar da diyorlar ki işte biz bunu yapmak istiyoruz, fakat işte ekonomi gücümüz yok veya başka sorunlarımız var, eyalet olarak bize yardım eder misiniz? Biz de yıllardan beri benim beklediğim buydu Halit abi. Yani şeylerden, ben daha önce belediyede olduğum için hep diyordum eyaletteki, niye eyalet belediyelerle programatik isimlası yapmıyor? Yani anlaşmalı. Bu nedir? Bu nedir? Evet, Ahmet arkadaşın dediği gibi o yol onun sınırları için olabilir, ona ait olabilir. Fakat o projesini yapar, hatta onun projesi, yani proje parası olmayanlara bile biz para da, onun parasını da sağlayabiliyoruz eyalet olarak. Yine nasıl sağlıyoruz? Yine hükümetten veya Avrupa Birliği programlarından çıkartıp onu da sağlıyoruz. Ondan sonra aramızda bir sözleşme imzalayıp, evet proje senindir ve sen yapıyor görünebilirsin ama asıl parayı veren benim.
1: Evet.
2: Allah razı olsun, yani şu anda kadar 4 tane belediyemiz var. Şu anda 4 belediye başkanımızla da iyi bir şekilde çalışıyoruz. Kendilerine biz yardım etmek zorundayız. Çünkü onlar da bizim çatımız altında. Onlar da onların da zor durumlarında yanındayız. Hani bazen şimdi eleştiriler oluyor. İşte eksik kalıyorsunuz veyahut da çok başkanına yardım ediyorsunuz. Tabii ki yardım edeceğiz. Halkın karar verdiği, halkın seçtiği belediye başkanlarına yardım etmek zorundayız. Yarın öbür gün başka bir arkadaş başkan olursa yine ona da yardım edeceğiz.
1: Tabii.
2: Yani böyledir, böyle olmak zorunda. Yani halkın iradesinden daha üstün bir irade yok. Dolayısıyla biz bu iradeye saygısızlık yapamayız. Ahmet arkadaşın dediği gibi, yani mesela çok basit, yine ben de belki tekrar etmiş olacağım ama böyle işte su yetersizlikleri, özellikle içme suyu. Özellikle içme suyu bu zamanlarda, şimdi bazen duyuyoruz zaman zaman işte ya ne olmuş, çok bir şey mi yapmışlar, su götürmüşler. O zaman soruyorum ben daha önceki yöneticilerimize, daha önceki elteki olan arkadaşlara, siz niye madem bu kadar çok madem çok basitti, yani veyahut da şöyle söyleyeyim, valilik zamanından beri, çünkü bir büyük abimiz bir tane şöyle demiş ki o zaman, ya işte çok bir iş yaptılar Üşekdere'ye, 10-11 kilometre boru döşediler çok mu, veyahut da bunu verdiler çok mu,
3: bunun
2: reklamını yapıyor diyor adam. Şimdi bunu ben reklam olarak söylemiyorum, fakat bu gerçekten bir ihtiyaç. Artık 2026 yılı Halit abi. Biz bunu 2005 yılında yaptık ve bu yıl akşam bakıyorum, dün birinci yılıymış. Geçen, yani 4 Ağustos'ta biz götürmüşüz oraya. Yani bir yıl geçivermiş. Zaman çok çabuk akıp gidiyor. Ve yıllarca valilikten eyalete geçeli çok uzun yıllar oldu. 15 yıl oldu. Ve 15 yıl sonra utanmadan bu büyük abimiz, saygı duyduğumuz bir abimiz ve diyor ki çok mu iş yaptılar, ne oldu da Üşekdere'ye bir 11 kilometrelik lastik verdiler, döşediler. Yani buna bakar mısın? Ve kendisi de o dönemde yönetimdeydi Halit abi.
1: Evet.
2: Yani bunu söyleyecek kadar küçülebiliyor.
1: Biliyorum, kim olduğunu da biliyorum.
2: Üzücü, yok, kim olduğu önemli değil. Önemli olan bunun reklamını veyahut da bunu söylemeleri veya oraya gitmeleri. Ben evet, utandım, gerçekten utandım. Keşke bize kalmasaydı, keşke o abimiz yapsaydı, ben onun elini sıkmış olsaydım. Çünkü benim annemin köyü.
1: Evet.
3: Artı belediyelere değinmişken, sadece biz belediyelere yolları yapmadık. Bunun yanı sıra her belediyeye ikişer adet de limon ve deksamenik gölet, küçük göletler yapması için biz yer tespiti istedik onlardan. Onlar bize yer belirlediler. Mesela Gümülcine Belediyesi'nde Kalfa ve Kafkas Köyü'de yer belirlendi. Şapçı Belediyesi'nde Aşağıköy ve Karakurcalı'da yer belirlendi.
2: Evet.
3: Kozgeber Belediyesi'nde Hemetli ve Basırlıköy'de yer belirlendi. ve
2: artı
3: Hacıköy bölgesinde de
2: Hacıköy'le
3: şey belli veya Ayazma'da yerler belli.
2: Hacıköy Durasanlar arası da var Ahmet.
3: Hacıköy Durasanlar arasında
2: o başlamak
1: bu,
2: üzere.
1: Daha önceden kışın yağmurlardan mı toplanacak su yoksa kaynak mı var?
3: Kaynak var. Artı yağmur suları da toplanacak. Bu bölgede belli bir kesim sulayabilecek.
2: Şimdi eski bir gölet vardı Sendeli'de. Onu biz büyüttük. 2,5 dönüm. Evet. 10 metre derinliğinde yaptık. Ve şu anda insanlar o sıkıntıyı yaşamıyorlar. Yani gerçekten büyük bir rahatlama oldu. Artı yine su konusu açılmışken, gölet konusu açılmışken artık her yıl sistematik olarak Yasuy Barajı insanlarımızın hizmetinde. Artık biz demiyoruz bize teslim edildi, edilmedi.
1: Tüm ovaya dağıldı mı o bölgede yoksa?
2: Hayır. Şimdi anadazma meselesi. Anadazma evet. Bitmediği için tüm bölge dağılmadı. Sadece mevcut olan nehirler yani çaylar üzerinden dağılım yapılıyor. Anadazma bittiği zaman orada verilecek. Ama şu anda anadazma biliyorsun daha önceki yıllar çok eskiden bizim bölgemizde daha doğrusu o bölgede bir sıkıntı olmuş. Hani yapılsın yapılmasın yani isteyenler istemeyenler gibi. Tabii kalmış o kargaşalıkta o dönemde şu anda kaldığı için de devam edilmemiş.
1: Evet.
2: Sadece çaylar üzerinden bu da bizim için yetiyor. O bölgede yıllardan beri tütününü işte pamuğunu veya diğer ürünlerini sulayan veya seracılıkla ilgilenen insanlarımız veya bir şekilde sistemini düzenli korumuş olan insanımız 2 yıldan beri büyük sıkıntı yaşıyordu. Yaşıyordu. Fakat hemen ne oldu? Biz barajı açınca o sıkıntı ortadan kalktı. Evet. Ama bu sıkıntı daha önce de vardı. Şimdi öyle bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü elimizde çok büyük bir şey var. Bir güç var. O da Yasuy Barajı. İnşallah önümüzdeki dönem. Şimdi bunu yine anlatacağız. Bu anavazmonun yani toprak bütünleşmesinin ne demek olduğunu.
1: Orada programda var mı bütünleşme?
2: Tabii ki her zaman var. Onun parası da hazır. Hepsi hazır. Fakat zaman zaman işte duyuyoruz. İsteyen var, istemeyen var.
1: Evet tabii.
2: Onlar normal olacaktır bunlar ama yani çoğunluk istediği sürece bu olmak zorunda.
3: Orada evet. Belli bir bölgede Evrenköy ve Yasuyut arasında zaten anadazma dediğimiz toprak bütünleşmesi yapıldı.
1: Yapıldı.
3: Artı onun içinde 53 milyon euro para ayrıldı şeyler için. Boru hatları için, su çalışması için. Fakat onlar oluncaya kadar seçim öncesi de yine verdiğimiz söz böyle Yasuyo Barajı'ndan suya akıtacağız diye. O zaman bazı arkadaşlar gene iddialıydı yapamazsın bize demesin. Çünkü baraj 10 yıl su dolu fakat o suyu veremiyorlar. Kuru çaya akmıyor. Kuru çaya akmadığı gibi de bölge insanı haşlamasını sulayamıyor, karpuzlarını sulayamıyor. Yeraltı suları çekiyor kendini baraj olduğu gibi. Bakın evet. Şimdi 3. yıl bu sene baraj akıyor. 3. yılda bu bölge...
1: Çaya mı verdiniz siz suyu?
3: Kuru çaya verdi ve oradan hem insanlar çaydan kendi imkanlarıyla su alıyorlar. Hem de yeraltı suları dolduğu için demirlerden su çekiyorlar. Hem de o bölge insanı biliyor... Evrenköy'de 1974'te yapılmış bir kanal baraj bölgesinden geliyor. Evrenköy'ün içinden geçiyor. Kurcalı'nın içinden ve tekrar Müselim Köyü'nün üstünde birleşiyor. Kuruçay'da birleşiyor. O kanal da akıyor. Dolayısıyla o bölgede tarlası olan insanlar suluyorlar ve o bölge için çok mükemmel bir şey.
1: Evet. Şimdi gelen mesajlara geçeceğim. Ben bir iki gün evvel birlikte de görüştük. Merkoz'a yağlı güreş etkinliklerine geldim. Orada dikkatimi çekti. Gelirken aynı kalender köyden o pervanecilerin kazdığı yol. Orada kazmışlar. Kapamışlar bazı yerini ama kapamışlar mı kapamamışlar mı belli değil. Aynı bir problemi Ridvan Kara Gerdeme'den sevgili kardeşimiz yazmış. Hı hı. Ve de çok haklı olarak yazmış bunu. Ve diyor ki ama onu okumazdan evvel diğer mesajları okuyayım. Engin Kurcalı diyor ki Zeytinlik'te suya ihtiyacımız var Kurcalı'da. Pademlik dediğimiz bölgede demiş. Sevgili Engin kardeşimiz. Erkan Çavuş Ali, Halit abim iyi programlar, seçilmiş olan abilerimi olayları şeffaflık ile anlattıkları için onlara teşekkür ederim. Başarılar daim olsun inşallah demiş.
2: Sağ olsun,
1: İrfan kardeşim. Mustafa, her iki vali azası, vali yardımcısı arkadaşları yakından takip eder yaptıkları işlerden dolayı gerçekten gözle görülür şekilde hizmetlerinden, çalışmalarından dolayı tebrik ederim diyor.
2: Sağ olsun, teşekkürler.
1: Ridvan Kara da diyor şimdi, başkan Kalenderköy Kayrak arası kazı yaptılar ve şimdi yeni asfalt atıyorlar ama maalesef toprak yoldan hiçbir farkı yok. Bir sorar mısın eyaletin bu yollara bakımı kim kontrol ediyor demiş.
2: Şimdi Hatta abi ilk önce şunu söyleyeyim, bu optikes iniz, bu kablo düşeme işi 2019'da.
1: Yok, o diğerinden bahsediyor galiba, o pervanelerin koca yolu kazdılar.
2: Kalenderköy'deki o şeyden, evet, bahsediyorum. Evet. O oradan bahsediyorum. Kalenderköy'ün üzerinden başlıyor.
1: O optikeyin alan birlikte mi çıktı,
2: evet,
1: o?
2: Şimdi orada geçen biz evet şikayetleri dikkate aldık. Allah razı olsun. Bakın şu an karaydı herhalde. Evet, gerdemeden. Yine o arkadaşların bize yapmış olduğu uyarılar neticesinde Ahmet arkadaşlar beraber biz yerine gittik. Hatta Facebook sayfamıza bakarsan göreceksin. Ve biz hemen Aneka şirketiyle temasa geçtik. Ve gittik, baktık ki o insanlar o gün zaten yeni asfaltlama yapmaya başlamışlar. Döşeme yapmaya başladıkları için. Çünkü biz dediğim gibi o anda göremeyiz. Ama daha önce yaptığımız uyarılar demek ki dikkate alınmış ki bizi hemen aradılar. Biz de Ahmet arkadaşlarla beraber gittik, gördük. Gerçekten haklılar. Yani Ahmet'e dedim ki koy şu parmağını. Ahmet şu parmağını koydu, küçük parmağını. Yani 1 santim, 1,5 santim kalınlığında bir asfalt atılıyor. Hatta bazı yerde sıfır. Şimdi evet. Evet. Yani bunun fotoğraflarını da gösterebilirim. Çok ilginç bir olay. Gittik, tespit ettik ve dedik ki rica ediyorum hemen durun dedik. Kendi teknik birimimize, tekniki birisiye ve eyalet başkanımıza fotoğrafları çekip onlara gönderdik. Dedik ki bu işin böyle olamayacağını, burada eyaletin temsilcilerinin olduğunu, buradaki bu insanların ileride mağdur olmaması için ilk yağan yağmurda bunların gitmemesi için durduk. Ondan sonra onlara bir süre verdik. Oradaki Selanik'teki arkadaş Yorgos diye bir arkadaş geldi. Evet. Kendisiyle beraber aynı yere gittik ve şunu gördük kendisiyle. Bu yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu, yanlış olduğunu, eksik olduğunu kendisi de kabul etti ve düzeltilmesi evet, gerektiğini söyledi. En son yapmış olduğumuz yine ikinci bir geçen hafta gittiğimiz yapmış olduğumuz yerinde kontrollerde çok daha iyi olduğunu, en azından bir 5 santim ve üzeri bir boşluk olduğunu, çünkü 1 santimden Halit abi 1 santimden veya yarım santimden asfaltın kayma imkanı çok daha rahat idi. Tehlikesi vardı. Öyle bir tehlike yok şimdi. Daha iyi. En azından bir öncekinden çok daha iyi. Dediğim gibi yani evet, yapmış oldukları tespitler doğru. Bize yapmış oldukları uyarılar neticesinde biz de hemen aynı gün oradaydık zaten. Ve geldiler ve şu anda gerektiği gibi yapıyorlar. Biz zaten duyurumuza da şunu söyledik. Dedik ki bundan sonra da yapılacak olan, evet bize geldiler, gösterdik, söz verdiler. Bakalım yapılıp yapılmayacağını yine takibindeyiz. O yüzden yine
1: Rıdvan yani kontrol karar arkadaşı. Yani üstün körü bir şey
2: ay,
1: olacak.
2: Hayır, şu anda bak onu söyleyeyim Halit abi. Şunu söyleyeyim bak. Şu anda bitmişti. Şu anda bitmişti ve hiç kimse de anlamayacaktı. Ne olacaktı biliyor musun? Bir ilk yağmurlarda veyahut da bir yıl içinde önümüzdeki yıl yine aynı şeyi konuşacaktık. Ama onun neticesinde şöyle de bir şey söyleyeyim. Biz zaten Hemetli bölgesine kadar olan eksikler vardı. O Hemetli bölgesine düşen bir takım yani dönemeçlerde kavşaklar vardı. Onları zaten tespit etmiştik. Ama asıl da önemli olan Hemetli ve Hacıören arası olan Musacık da dahil olmak üzere 2011 yılında yapılmış, Bitacız zamanında yapılmış. Fakat o yol gerçekten yoldan başka her şeye benziyor. Yani veya Hemetli'ye gidenler Hemetli'den sonra devam ettikleri zaman yolun çok daha farklı olduğunu, sanki farklı bir ülkedeymiş gibi, çok altyapısı yetersiz, kalitesi yetersiz bir yol. Dolayısıyla biz şu anda Anakataskevi dediğimiz Yunanca tekrar, evet, o yolun freze edilip yani o asfaltların toparlanıp tekrar yapılması için bir çalışma başlattık ve şu anda onun projesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki 2,5 yıl içinde Hacıören'e kadar da o yolu yapabilirsek bizim için daha fazla söyleyecek bir şey yok. Neden söylüyorum? Çünkü sen de çok iyi biliyorsun. Ben Gümrücine de aynı şeyi yaşadım. Faiklerin Kozluköy yolu vardı biliyorsun Halit abi. Koçaki zamanında başlamıştı. 3 yıl anamız ağladı. 3 yıl insanlar bize küfür dahi etti. Sen de şahitsin. Buraya çok defa katıldık ama bizden kaynaklanan bir şey değildi. Müteahhitlere Yunanistan'da müteahhitlere çok fazla haklar veriliyor. Bu hakların da ne kadar verilmesi, ne kadar doğru onu da tartışmak lazım. Ama maalesef yani
1: birbirlerine gidip de şikayet
2: yani
1: ediyorlar.
2: Şikayetler var, hayır almış olduğu para tersleri var, uzatmalar var. Dolayısıyla yani bir yönetimi bitirebiliyor bir müteahhit. O yüzden o dönem biz onu yaşadık. Son hafta hatırlıyorsan Kozluköy yolunu, Karadiye yolunu, Faiklerin yolunu bitirmiştik ve ilk haftadan sonra Petriz'le beraber seçilmiştik. Ve çok kötü bir durumdu hatırlıyorsan. Çok zor bir durumdu ama insanlara en azından şunu söyleyebildik. Yani bizden kaynaklanmıyordu. Ve şimdi de aynı şekilde takipçisi olacağız. İnşallah bu Hemetli'ye kadar olan ara ara kısımlar var. Ve Hemetli'den sonra Hacıören'e kadar komple o yolda yapmak istiyoruz. Çünkü biz o baloma dediğimiz yani o balonlama veya o delikleri kapatma işini yapmaktan bıktık. Yani arıyor işte bir delik açıldı, bir çukur oluştu. Şu yani bunlar olmaması gereken şeyler. O yüzden dedik ki komple o yolu koyacağız. İnşallah şu anda projesi bittiği zaman artık ne zaman başlar onu da duyuracağız önümüzdeki yayınlarda.
1: Evet.
3: Şimdi o bölgeden konuşmuşken ek olarak da şimdi son zamanda yine Kalenderköy'den Kezirene kadar yollarda bir takım çalışmalar hazırlanıyor. Aynı şekilde Kalenderköy'den Ültüren yolunda da çalışmalar hazırlanıyor. Orada da bir takım tamiratlar gerçekleştirilecek bu bölgede. Ve yine mesela temin sudan konuşurken, lastikten konuşurken çok basit olan şeyleri. Şu anda bütün Balkan bölgesi yolları hepsi çizgi çizildi, sarı çizgi çizildi. Ve bazıları diyor ya bu kadar önemli mi? Yani bu çizgiler reklam bile ediyorsunuz. Yani bu çizgiler meclise kadar gitti diyorlar. İnanın. Ya madem bu kadar basitti, 20 yıldan beri, 30 yıldan beri bunlar niye yapılmamış? Yani bize bıraktılar Ahmet Pehlivan, Rıdvan Mollaysa gelip de bunları yaptırsın diye. Aynı zamanda az önce dediğiniz Baldıran-Merikoz yolundaki çalışmalar.
1: Evet.
3: Oradaki çalışma tamamen elektrik kurumuna aittir, DEİ'ye aittir. Orada Ormaniye ile Dasarköy ile bir takım sıkıntılar yaşandığı için izin vermiyor ağaçların içinden geçsin direkler ve diyor ki yoldan bunları geçireceksiniz. Bu yolda çalışma yapılıyor. Seçek şenlikleri olmadan önce orada çalışan şeye rica ettik. Dedi ki çoğunlukla siz bunun asfaltlamasını yetiştiremiyorsunuz ama bu şekilde hendekli bırakmayın. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve Allah'a şükür 3 gün boyunca herhangi bir kaza, herhangi bir kötü olay yaşanmadı. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde o da asfaltlama yapılacak. Tabii yapılırken biz her bölge, mesela Kalenderköy'deki yola en az 15 defa gittik. Merikoz'daki yola şu ana kadar en az 10 defa gittik. Gitmeye de devam edeceğiz.
1: Evet.
3: Kontrol ediyoruz. Bu şekilde Balkan bölgesi. Çünkü dinleyenler de sadece diyecek Balkan'a mı işler oluyor? Diğer bölgelerde de yapılan işler var. Onlara da gelelim sırayla. Yani.
1: Evet.
2: Şimdi mesela, evet Ahmet arkadaşın dediği gibi. Şimdi mesela en son bugünlerde yine başlamış olan şeyler var. Sen de biliyorsun. Çok güzel. En son ilk sene yapmış olduğumuz Yassıköy anayol asfaltlama çalışmasından sonra ki yanaki zamanlı yapılmış olan, projesi yapılmış olan Yassıköy Yalınlı arası strofiler var, dönemeçler var. O yolun iyileştirilmesi, yani daha çok düzleştirilmesi çalışması var. Bunun için de biliyorsun istilmek gerekiyordu. Apalatrios yapılması gerekiyordu. Tabii bunlar hepsi zamanda yapılmış. Bu projeler çıkmış. Fakat biz bunu gündeme tekrar aldığımızda baktık ki bir büyük ağacın değeri 60 euroymuş. 60 euroymuş. 2012'deki 60 euro ile 2026 yılındaki 25 yılındaki 2060 euronun değeri bir değil tabii ki. Artı küçük ağaçlar 10 euro tespit edilmiş. Herkesin parası çıkmış ama o zamanki ağaçlar, küçük olan ağaçlar bugün 10 yıl sonra büyümüş oldu. Dolayısıyla tekrar bir tespit çalışması yaptırdık. Büyük olan ağaçlara 60 eurodan 300 euro gibi bir değer biçildi. Mahkeme kararıyla biz EYT olarak itiraz etmedik ve onlardan itiraz etmelerini istedik. Biz de yapılan bu itirazı EYT olarak itiraz etmedik. Yine çok güzel bir şekilde Caner Başkan'la beraber, Caner'le çok istişare halinde, kendisi avukat olması sebebiyle bizi çok güzel bir şekilde anladı ve insanlara da yardımcı olmak için kendisi de bir takım çalışmalar yaptı. Ve bunun neticesinde gerek Yunanlısı olsun, gerek azınlıktan olsun, bütün vatandaşlarımızın daha çok azınlıktan olmak kaydıyla, bütün vatandaşlar, birçok vatandaşımızın istimlak edilecek olan gerek zeytin, gerek perifraks. Ha, perifrakslar bu arada hiç kayda alınmamış. Hiç apozimiyos kapsamına alınmamış. Bunun gibi bir takım şeyler, bunları da dahil etmek üzere tekrar bir değerlendirme raporu istendi. Ona göre çıkarıldı. Tekrar bir yeni projelendirmeyle bu insanlarımızın mağdur edilmemesi için bir karar alındı. Bu yol çalışması başlıyor. Çünkü neden? Bizim için insan hayatı çok daha önemli. Biliyorsun daha önceki programımızda Kozlukyo, pardon, Bulgaristan yolundan bahsetmiştik, Kavşak'tan bahsetmiştik.
1: Evet.
2: Şimdi artık orada bir şey duyulmuyor. Neden? Çünkü göz teması var, görülüyor. Biraz daha iyileştirildi. Ha, orada bir iki sıkıntı var mı? Daha var. Şimdi yol kapandı, tekrar açıldı. İşte bypass
1: peki
2: yapıldı.
1: Peki o yol çöktü dediler. Ne varmış bu yolun altında?
2: Ya tabii doğalgaz. Şimdi orada dolgu var. Doğalgaz boru hattı, büyük bir boru hattı geçiyor ve bu doğalgaz boru hattı Bulgaristan'a gidiyor. Yani onun durma sebeplerinden bir tanesi Bulgaristan'ın itirazı üzerine Yunanistan güya doğru düzgün bir proje yapmıyormuş. Doğru düzgün bir altyapı yapmadığı için nasıl ki çöktü. Yine yapılan bu bypass güzel olmuyor diye bir itiraz etmişler. Onun neticesinde de bir duraksama oldu. Hatta biz Ahmet arkadaşla beraber o konuda bayağı konuda da eleştirildik. Birçok kişiler tarafından niye müdahale ediyoruz, niye baskı yapıyoruz diye bir şey de geldi bize zaman zaman.
1: Evet.
2: Ama biliyorsun ki ekonomik krizden dolayı Bulgaristan'a gidip benzin alan bir şekilde veyahut da alışveriş yapan insanlarımız, çünkü biz yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra 14 kilometrelik mesafe açıldı. İnsanımız bir nevi farklı bir atmosfer, farklı bir ihtiyaçtan dolayı oraya gidiyor, alışverişini yapıyor, benzinini koyuyor, hava alıyor, geziyor, tatilini yapıyor. Bizim için iyi bir alternatif oldu Bulgaristan yolu, ama bunun kapalı olması veyahut da Kozluköy içinden
1: siz
2: olması.
1: Siz bastırmayınız, hala da rezillik orada.
2: Yani yok, biz belki olurdu yani, da belki şöyle olurdu. Şey fakat bir hafta önce biz baktık ki bir gün önce, iki gün önce, üç gün önce olsun, ama olsun. Çünkü neden? Aynı sıkıntı Kozluköy içinde de var, Dereköy içinde de vardı. Çünkü o köy içinde de uluslararası bir yolun, uluslararası bir trafiğin olması doğru değildi. O nedenle bastırdım. Bastırma sebebimiz buydu. Daha uzun bir bypass yapılacaktı orada. 900 metrelik bir bypass yapılmaktansa 320 metrelik bir bypass yapıldı. Şimdi ha, o bypass'ı beğenmeyenler de var. Ama dediğim gibi, Ahmet arkadaşın dediği gibi, yani bizim görevimiz burada her şeyi kökten değiştirmek değil. Yani sorunları azaltmak. Yani zaten bizim gücümüz de belli. Her şeyi biz, Yunanistan merkezi bir sistemle yönetiliyor. Her şeyi biz çözemiyoruz. Yunanistan idari sistemi, siyasi sistemi, merkezi bir yönetim. Dolayısıyla evet, ne kadar eyalet de olsak, ne kadar belediye başkanı da olsak, eyalet başkanı olsak, eyalet başkanımız da olsak, her şey bizden bitmiyor. Bitmediği gibi bu sorunlar daha uzun sürüyor, daha sıkıntı yaratıyor insanlarımız için. Biz de bu sıkıntıları nasıl çözeriz? Şirketle temasa geçtik. Egnatia Alfa Epsilon'dan iyi bir irtibatımız var. Oradaki mühendis arkadaşlar sorunları anlattı güncel olarak. Ha, ne oldu? Bayrama denk geldi. Ahmet arkadaşım da o gün, bugün iki bayram beraber yapıyoruz demesi biraz çoğunluk basınında tepkilere sebep oldu. Yani bunun tepki olacak bir veya tepki gösterecek bir sebep yok. Çünkü yol, yani yol medeniyettir Halit abi. Yani kalkıp da bir gün önce açılması, keşke bunlar olmasaydı, ama maalesef madem ki oldu, biz de en iyi bir şekilde çözüm bulmaya çalıştık. Dediğim gibi yani Yalımlı yolu artık bugünlerde zaten makineleri başladı. Alanda Galopos şirketi, oradaki arkadaşlar zaten makinelerle başladılar, bazı yerlere girmeye başladılar. Ha, şimdi bazen şöyle bir iki telefon geldi. Ya işte benim tarlama girmişler, bir iki dalımı kırmışlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, oraya girdiler çünkü onlar girmesi gereken yere girdiler. Girecekler de, biz uzun zamandan beri oraya işaretler kondu, kurdeleler kondu. Şöyle söyleniyor, daha önceki yıllarda kondu fakat işte kaldı, bu yol olmadı, olmayacak diye biz almadık bazı şeylerimizi. Şimdi bu ne kadar bunu tartışmak doğru, ne kadar değil, onu artık halkımıza bırakıyorum veya diğer insanlara bırakıyorum. Yani bu yol olacak, bunun parası çıkmış, bunun projesi çıkmış, başlama tarihi belli. Şimdi sen hala orada yani malını mülkünü tutuyorsan veyahut da ne bileyim oradan alman gereken şeyleri almamışsan, ona da ben bir şey diyemem. Veyahut da Ergolavuz'un başlama tarihi belli. Başlayacak, başlayacak. Herkes de biliyor. Hatta soruyorlar, ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak. Bugünlerde başlayacak. Şimdi bir tanesi daha, bir kişi daha aradı. Diyor ki ya işte bize neden haber vermediler. Şimdi sen müteahhite diyemezsin orada. Git kapı kapı Yalın'da veya Yasıköy'de, bak biz başlıyoruz, gel bakalım buradan çek. Bu da şey değil. O yüzden de birazcık insanlarımızın da bu konuda şey olmasını istiyorum. Yani daha duyarlı olmasını istiyorum. Biraz anlayışlı olmasını istiyorum. Biraz da sabırlı olmasını istiyorum. Ha, eksikler varsa, zarar varsa yine onları konuşuruz. Yine tespit etmeye çalışıyoruz. Ama böyle bağırmayla, ne bileyim kavgayla, gürültüyle yapma taraftarı değil Zahit abi.
1: Evet. Şimdi gelen şeyler var. Gelen mesajlar var. Hasan Halil İbrahim, hayırlı yayınlar dilerim. 2 Periferya Başkan Yardımcımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm periferya yönetimini yürekten tebrik ederim. periferya yönetimimiz gerçekleştirdiği tüm çalışmaları yakından takip ediyor. Halkımız için ortaya koyduğunuz değerli emeklerinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarında üstün başarılar diliyorum diyor.
2: Sağ olsun kardeşimize. Teşekkür ediyoruz. Çünkü bu kardeşimiz hakikaten takip ediyor. Ben de kendisini medya Facebook aracılığı yeni gördüm, yeni tanıdım ama ilgili olması ve duyarlı olması bizi ayrıca sevindiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Mehmet Küçük Almanya'dan, sevgili Mehmet kardeşimiz. Kolay gelsin abim. Misafirlerinize kolay gelsin. Ve misafirle sizlere kolay gelsin demiş. Mustafa Molla Ahmet. Selamlar. İyi programlar Halit abim. Her iki azamı başkanlarım sevgiyle selamlamak isterim. Ben Basırlıköy seçilmiş muhtar olarak kendilerine köyüm adına yapmış oldukları, gerek çok yakın zamanda yapılacak olan gölet için buradan teşekkürlerimi bir borç bilirim. Her toplantıda bana şahsiyetime ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi programlar demiş sevgili kardeşimiz.
2: Sağ olsun.
1: Ergün Mehmet, Halit abi iyi yayınlar diliyorum. Eyaletteki arkadaşlara da işlerinde başarılar diliyorum demiş. Kazım Mert, sevgili Kazım kardeşimiz İzmir Bornova'dan yazıyor. Halit Bey, İzmir Bornova'dan köyün Palazlı'dan selamlar gönderiyorum. Sayın başkanlarımızın doğru eyaletli kalplerine inanıyorum. Doğru adaletli kalplerine inanıyorum. Rus, yalnız az önce Yunanistan'da müteahhitlere çok haklar veriliyor dedi. Ya ana vatandakilerine ne diyelim, hükümetleri deviriyormuşlar. Siz bana sorun çoğu müteahhit ciğerlerini. Çoğu müteahhit büyük arsa sahiplerine kul hakkımı helal etmiyorum demiş. Kazım kardeşim, bu yani müteahhitlere de biraz ayıp olmuş ama diyecek bir şey yok yani.
2: Evet.
1: Demek ki bildiği bir şey var. Şimdi bir iki gün sonra Alantepe panayırını yapacağız. Ayın 21'inde galiba, gelecek hafta.
2: Evet.
1: O yolla ilgili bir çalışma var mı belediyeden veya eyaletten? Çünkü her yer oldu. Bir o yol, hatta kuzerine kadar bile olsa çok şükür diyeceğiz de yani.
3: Şimdi o yolla ilgili şu anda eyalette herhangi bir çalışma bulunmuyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. O yol nasıl ki Küçük Sirkeli'den Dundarlı'ya kadar belediyeye ait, nasıl ki Domruköy'den Yeniköy, Dundarlı'ya kadar belediyeye ait, oradan yukarıda ve belediye yolu aynı zamanda Ormaniye ile askere ile bir şey var. Dolayısıyla oradaki şey, her yıl belediye gerekli çalışmaları yapıyor. Artı o bölgeye rüzgar tribünleri de koyulduğu için onlar da bir takım bozuk olan yerlere falan denkliyorlar. Ama henüz asfaltlama konusunda
1: öyle bir proje yok yani.
3: Şu anda herhangi bir proje yok.
1: Evet.
3: Artı az önce Rıdvan arkadaş Yasıköy'de Yasıköy'ü konuşurken orada biliyorsunuz yapımı yılan hikayesine dönen bir Nardiköy köprüsü var.
1: Ha, o köprü sayıyor. 12 yıl oldu ya. Ne zaman?
3: Günlerde açılışı yapılıyor. Sürpriz olsun.
1: Ha yani.
3: Alantepe üstü olabilir. Alantepe'den
1: daha emin olabilir.
3: Yani Alantepe üstü açılışı olacak.
1: Maşallah.
2: Son günler.
3: Son günler, son düzeltmeler yapılıyor. Yine bunun yanında bildiğin gibi bütün eyalette, bütün periferiyada lambaları LED ışıkla değiştirildi. Bu yaklaşık 12.7 milyon euroluk bir projeydi.
2: Evet.
3: Ve bunu alan şirket 10 yıllığına bakımını, her şeyine üstlendi. Onlar yapılıyor. Artı eyaletimize yıllık 1 milyon euro bakım ücreti olan bir külfeti ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve 10 yıl içinde bunlar hem kendini amorti edecek hem de eyalete hiçbir külfet olmadan bunlar da yenilenmiş oldu. Yine bunun yanında gene kendi bölge insanını ilgilendiren Pondicorema dediğimiz Sıçanlık Çayı'ndaki İrlanda tipi geçit çalışmalar devam ediliyor.
1: O İrlanda tipi geçitler başarılı oldu ama değil mi yani?
3: Başarılı yapılan şimdi Kalfa'da, Umurluköy'de yapılanlar başarılı oldu. Dolayısıyla bir tane şimdi çalışmalar orada devam ediyor. Bir diğeri de Poşpoş Çayı'nda. Bu da önümüzdeki günlerde orada da kazma vuruluyor.
1: Ha bu şeyde mi? Bu, yani
2: Kalkanca şimdi.
1: Araba uçmuştu sonra.
3: Aynen. Orası da yapılıyor. İlgili çalışmalar var. Yine asfaltlama çalışmalarına baktığı zaman.
1: Araba uçmuştu sonra.
3: Aynen. Orası da yapılıyor. İlgili çalışmalar var. Yine

0: Bayatlı Orta Kışla arasındaki bölgede, yani Paguria ve Forpe arasında 2,5 kilometre oraya gitti makinalarımız. Ve ondan sonra Şapçı Bekirköy arasına gelecek. Hem Şapçı Aşaköy'deki bozuk olan yol yapılacak, hem de Bekirköy'deki bozuk olan yol yapılacak. Dolayısıyla asfaltlama çalışmaları her yıl azar azar yapılıyor. Yani bunları bir kereten yapmak olmuyor, kolay değil.
1: Evet.
2: Şimdi Hatta abi, bu Ahmet arkadaş dediği, bu sadece Şapçı bölgesine 21.7 kilometrelik 3.200.000 euro değerinde bir asfaltlama çalışması var. Şimdi diyeceksiniz ki evet, bu gerçekten Şapçı bölgesi birazcık geri, birazcık bayağı bir geri kalmış ve bırakılmış durumda. Biliyorsun ki gerek Rodop ilinin Anadolu girişi Şapçı bölgesinden oluyor ve bizim için Şapçı gerçekten çok çok önemli. Biz ilk yaptığımız tespitlerde, nasıl ki ilk yıl bir sürü yer asfaltlama yaptık ve bunu da yapmış olduğumuz projeler neticesinde 21.7 kilometre 3.200.000 euro'luk bir asfaltlama çalışması var. Bu Petrol'a kadar devam edecek. Bir an önce Ahmet arkadaşın dediği gibi. Niçin söylüyorum bunu? Bu bağlantılar yapılıyor. Neden biliyor musun Halit abi? Çünkü Dikiltaş'la Maravya arasındaki bu sahil yolu artık bizim sahil yollarımız, bir sahil yolumuz olacak. Bu uzun zamandan beri hep duyduğumuz sahil yolu, sahil yolu. Bilmiyorum sen gittin mi, gördün mü? Şu anda 7 tane köprü bitmiş durumda. 7 tane köprü oldu. Yani bu derelerden gelen köprüler oldu ve artık yol genişletme çalışmaları bitti şu anda. Artık yavaş yavaş döşeme ve asfaltlama aşamasına geldik. Yani Türkiye'den geldiğin zaman Dikiltaş'a, Dedeağaçoğlu'ndan Dikiltaş tarafına girdiğin zaman bütün bu sahil
1: Maronya,
2: buradan Maronya Avdire'ye kadar bu yol devam edecek. Biz bunun çalışmasına başladık. Evet. Başlattık. Niçin biliyor musun? Şu anda takdir edersen ki, nasıl ki Dedeağaç Türk turistlerin ve Bulgar turistlerin gelmesinden sonra büyük bir kalkınma yaşadı. Şu anda da özellikle bu son 3 aydan beri, bu yaz öncesi ve şu anki bulunduğumuz zamanda konuştuğumuz simulografozlarla yapmış olduğumuz ve avukatlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şu anda korkunç bir şekilde aynı Dedeağaç'a olan ilgi şu anda buraya başladı. Neden? Bunu duyan Bulgaristan ve Türk vatandaşları buradan, şirketi olan Türk vatandaşları buradan yer almaya başladı. Şöyle söyleyeyim, şu anda ben orada birkaç tane inşaat izniyle uğraşıyorum. Şu anda inşaatı devam eden bir arazimiz var. Hemen yanındaki arsalar, geçen sene 45 bin euro olan arsalarımız şu anda 90 bin euro Halit abi.
1: Maşallah.
2: Yani evet. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi gittik, gitgide artacak. Yani şimdi yatırım düşünen, çünkü deniz kenarları biliyorsun eskiden bu Sarıyer zamanında, Sarıyer bölgeleri olsun, Fener bölgeleri eskiden ne yaparlarmış? Bizim azınlık köylerimizdeki vatandaşlarımız deniz kenarlarındaki tarlaları kızlara bırakıyorlarmış. Tabii zaman evet. Geçtikçe şimdi bu tarla
1: verimsiz değer.
2: Şimdi kızlara bırakılan bu tarlalar çok değer kazandı. Şimdi bir kavgalar da başladı tabii ki, gücelmeler de başladı. O yüzden bunu örnek vererek söylüyorum. Yine Dikiltaş'tan Avdire kadar olan sahil bölgelerimize çok güzel bir yatırım yapıyoruz. Turizm açısından güzel bir gelişme bence. Bu Gümüşhane Belediyesi'ne çok yansıyacak, Şapçı Belediyesi'ne çok yansıyacak. Ha, şimdi imaret var, imaret değerlendirilmiyor. Dediğim gibi orada Yunanistan'daki bir takım bürokratik engellerden dolayı, bir takım sıkıntılardan dolayı onları biz aşamıyoruz. Yani kurumlar arasındaki çekişmeler, belirsizlikler den dolayı bunlara biz hem direkt müdahale edemiyoruz ama tabii bunlar için de bir mücadelemiz var. Eyalet Başkanımız özellikle bu imaret sahili ile ilgili güzel bir girişim yaptı. İnşallah bir sonuç alırsak ondan da onu da duyurmayı düşünüyoruz.
0: Yine bunlara ek olarak Rodop ilindeki bütün bozuk, kırık, dökük olan tabelalar, bütün ilimizin tabelaları.
1: Çok azıcık bile gelsen. Ahmet görünmüyor. Fark etmez, sıkıntı yok. Ahmet sesimiz görünmüyor olur diye Paçaman Ankara'dan yazmış. Recep Paçaman.
0: Sesimiz duyulmuyor. Evet. Şimdi, bütün Rodop ilindeki tabelalarımız değişti. 90'a yakın dere temizliği yapıldı. Ve bu dere temizliği yapılan dereler, en az halkımızdan duyuyoruz bunu, 20 yıl hiç temizlenmemiş. Bunlardan bir tanesi Şapçı yakınlarında olan Melemez Deresi dedikleri dere. Orası gene 40 yıldan beri hiç temizlenmemiş. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar bunları da yapmaya çalışıyoruz. Yine bunun yanında 12 binden fazla öğrenci, birazcık da sağlıkçı olduğum için 12 binden fazla öğrenciye hem yol

0: güvenliği konusunda eğitim yapıldı, okullarda eğitimler yapıldı. Hem de ilk yardım konusunda 5000 öğrenciye defibrilasyon cihazı nasıl kullanılıyor, nasıl yapılıyor, onunla
1: eğitimler yapıldı. Anlıyorsun, o acil müdahale kalp yetmezliği sonucu veyahut da işte düşüp bayılan insanlara anında...
0: Dolayısıyla sağlığa yönelik de eyaletimiz, eyalet başkanlığımız büyük yatırımla yaptı. Bunların en güzeli ve en hoşuma gideni 22 yıl sonra Dede Ağaç Hastanesi'ni herkes bilir dinleyicilerimiz. Ana yoldan hastaneye kadar giden yolda elektrik yoktu. Ve 22 yılda bu elektrik yapılmadı. İlk göreve gelir gelmez ilk yaptığımız icraatlardan biri de bu yol elektriklendi ve çok güzel. Böyle gittiğimiz zaman diyoruz ya bizim de bu şeyde bir katkımız var. Yine bunun yanında baktığın zaman eyalet sağlık ocaklarına da 1 milyon 300 bin euro gibi bir para ayrıldı. Yardım amaçlı. Yine hastanelere baktığın zaman mesela Dede Ağaç Hastanesi'ne 2 milyon 749 bin euroluk bir yardım ayrıldı. Yine Gümülcüne'ye yeni yapılan hastaneye 5,5 milyon euroluk yardım yapıldı. Ve 2025'te 2024'e göre turizm alanında eyaletimiz hem turistleri ikiye katladı hem de ziyaretçiler ikiye katlandı. Mesela rakamsal olarak bunu vermek gerekiyorsa eyaletimizi 2025 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. Ve 7,5 milyon konaklama oldu bölgemizde. Artı 528 milyon euro gibi de bir para girdi. Sadece turizm açısından. Dolayısıyla dediğimiz gibi yani sadece işimiz yollardaki çukurları tıkamak, yolların etrafını kesmek değil. Artı bunun yanında çok da önemli olan fakat dışarıya az bir kısmı yansıyan bölgemize gelen gerekse iş yapmak isteyen yatırımcılar, iş adamları, büyük şirket grupları hep bunlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Gerekli yardımları gösteriyoruz. Çünkü biz bu bölgenin kalkınmasını istiyoruz. Artık insanlarımız dışarı gitmesinler, bu bölgede kalsınlar. Fakat biz eyalette bu kadar çok çalışırken, yine programın başında değindiğim gibi, bazı belediyeci arkadaşlar çalışmalarımızı gördüğü için ve insanlar çalışmalarımızı gördüğü için köyün içinden geçen yolu belediyeye ait olmasına rağmen oradaki belediyeci arkadaş diyor bunu diyor eyaletçiler yapacak diyor. Yani demiyor yol bize ait, diyor ki bunu eyaletçiler yapacak. Dolayısıyla biz oraya gidersek insanlar sorursa biliyor, söylüyorlar, söylüyoruz. Ama çok da bilmiyorum. Mesela bundan bir iki gün önce gene bir abi aradı. Ya dedi makıftaki iki makıfı birbirine bağlayan yol, ya birliğe giden yolu ne zaman başlıyorsunuz, ne zaman yapacaksınız? Ben dedim ki abi dedim, o yol dedim Şapçı Belediyesi'ne ait. Şapçı Belediyesi'nden talep geldiği
2: zaman. Ne var o yolda şey mi?
0: Ya hendekler var, yamalı, evet, şu bu. Ya diyor bizde burada muhabbet geçti diyor, bunu periferi yapacakmış diyor. Yani delinin biri kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı çıkaramaz.
2: Tabii.
0: Ve ne zaman söyledim bu yolun belediyeye ait olduğunu ve bunun bir takım bürokratik işlemleri olduğunu, talepler olması gerektiğini, aa diyor bizde kahvede böyle söylendi diyor. Yani eyaletçiler yapacak, nasıl olsa eyaletçiler yapıyor ya, evet. Her şey ne gerekiyorsa yapamadığımız şeyi onların üzerine yükleyelim. O yüzden böyle bir muhabbet döndüğü zaman gerek Rıdvan arkadaşı gerek beni direkt arasınlar, kahvenin ortasından bizim telefonlarımız hep açık, cevap veriyor. Ara kardeşim bu yol kime ait? Eyalete mi ait? Belediyeye mi ait? Hangi belediyeye ait? Biz size gereken cevap verelim, belki de, ispatlı verelim.
1: Belki de onlar da biliyor da şimdi şöyle de çok fazla da şey yapmayalım. Belki de bilerek de yapıyorlar bunu. Çünkü kime yaptırırsa kârdır, kim yaparsa tamam da Ahmet arkadaşın dediği gibi yani tabii ki biz kendi cebimizde yapmıyoruz. Biz de talep ediyoruz. Biz de diyoruz ki doğru bir şekilde anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz veya hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz.
2: Evet.
1: Dediğim gibi bir an önce, daha önce de yine örnek verdik Domruköy'le işte Çelebük'teki veya da şu anda çiftliği başlayacağız. Bu gerçekten çiftlik yolu yıllardan beri yılan hikayesine döndü. Önümüzdeki yıla kadar, sonbahara kadar bunun olup olmadığını zaten hep beraber göreceğiz. O yüzden yine aynı şekilde programatik isimvası ile belediyeci arkadaşlar yani o yolun kendilerine de ait olsa, yani bize ait olmasa da o yolun projesini yapıp diyebilirler. Ya işte bizim gerçekten atıyorum mesela Kozukepir şey arası, Bıyıklıköy arası. Şu lazım diyebilir. Veyahut atıyorum Kalenderköy'ün. Şimdi bu arada Kalenderköy bazıları diyor ki hep Kalenderköy.
2: Sen Kalender, de biraz Kalenderköy'lüsü ondan.
1: Biraz belki ondan olabilir. set yaptınız, şunu yaptınız, bu yaptınız. Hatta bugünlerde yine orada çayı temizlemeye başlayacağız şimdi Kalenderköy'de de. Çünkü o çay da uzun yıllardan beri temizlenmemiş. Var, çünkü tarlaları, yolları yemiş Halit abi. Onları da bir şekilde el atmamız lazım. Birazcık sabır lazım. Hepsini bir anda yapamıyoruz. Bizim de bir gücümüz var. Bizim de bir programımız var. Bizim de takıldığımız noktalar var. O yüzden birazcık sabırlı ve anlayışlı olurlarsa biz de zaten bu şey meselesi, bak inan, güven meselesi. Biraz önce gelen mesajlarda da bu güven meselesi. Bir insana baktığın zaman gözüne veya konuştuğun zaman bu işi yapıp yapamayacağını anlıyorsun. Evet. O yüzden yani buraya, bu göreve geldiysek, bu oyları aldıysak veyahut da şu anda da bir farklılık da görünüyorsa demek ki bir noktaya kadar %10 başarılı değiliz. Belki %5'iz, belki %4'üz ama bir başarı var, bir çaba var. Biz sadece halkımızdan bu çabayı, bu başarıyı görmezden gelmemelerini, ha görmezden gelirlerse birazcık daha sabırlı olmalarını diliyoruz. Çünkü Ahmet arkadaşın dediği gibi, bak şimdi orada bu hastane yapıldı. Şimdi hastane tabii ki biz yapmadık. O özel bir idrama veya bir kuruluş yapıyor tabii ki de. Ama onun hastanenin girişlerini, ana yollarını, bağlantılarını biz yapıyoruz. Bize ait. Anladın mı? Yani bu çok önemli. Oranın ışıklandırması, girişi. Yani her şeyin ilk intiba çok önemlidir. Yani bir evin her evinin içine giremezsin. Ama dışarıdan baktığın zaman bir eve herkes ne yapar? Evin girişini daha güzel yapar, daha şey yapar. O yüzden bizim için o hastane, bizim için gerçekten onur meselesi, evet, gurur meselesi. O yüzden de gerekli ilgiyi gösteriyoruz. Çünkü eyalet başkanımızla vermiş olduğu direkti bu doğrultuda. Yani neler yapabiliyorsunuz? Bize halktan ne duyuyorsunuz? Onları daha somutlaştırın. Mesela en başta dediğim gibi çok basit bir örnek vermek istiyorum Halit abi. Yani biz memur değiliz. Her gün 8 saat orada oturmuyoruz ama 24 saat telefonlarımız açık. Bize ulaşıyorlar zaten. Devamlı dışarıdayız. Devamlı pazarlardayız. Çünkü pazarlara gittiğimiz zaman bir Sirkeli, Kozyurt pazarlarına gidiyoruz. Ve hatta insanlara şunu diyoruz. Ya siz seçim öncesi dediniz hani çok sık sık geleceğiz ama biraz baydınız diyenler de var. Ya diyoruz hiç olmazsa evet, biz söyleyelim. Yani bu sefer kahveyi çayı bir söyleyelim. Önemli değil. Önemli değil. Gerçekten yeter ki muhabbet edelim. Sizlerden bir şeyler öğrenelim. Bir örnek vereyim. Mesela yine Satıköy'den neydi o? Muhtar
0: Doğancı.
1: Soy ismi Doğancı. Ara dedik ya Rıdvan, bizim Omurluköy'den gelen eski bir dere vardı orada. Çökmüş. Bir de su borusu var. Satıköy'e gidiyor. Anında yapılması lazım. Ahmet arkadaşla beraber gittik. Fotoğrafları çektik. Oturduk teknik. O deltiyoyu teknik raporu hazırladık. Teknik birime dedi ki acile müdahale edilmesi lazım. Halit abi yalan söylemeyeyim. 20 değil ama 21. gün müdahale edildi. Sazanetler yapıldı. Çok güzel bir şekilde sağlamlaştırıldı. Müthiş bir şekilde. Yani işte bunu yapmaya çalışıyoruz. Ha diyebilirdik. Memuru arayıp da biz de daha önce olduğu gibi işte ya filanca yerde sorun var mı? Gidin bakın bakalım. O memurun orada hangine birine bakacak? O memurun gidip orada bakması belki bir ay, belki iki ay, belki bir hafta. Evet. Bilemiyorum ama onu da oturup hazırlaması çok daha bir zaman alacaktı. Biz de bakıyoruz. Aynı Bulgaristan yolunda olduğu gibi, Yasuköy'de olduğu gibi, yolunda olduğu gibi ne kadar önce yapılabilirse bizim için o kadar daha iyi ki zaman kalsın, başka sorunlara daha ilgilenelim diye.
2: Şimdi Sayın Topçeniz diyor seçimlerden evvel bayağı dile getirmişti. Türk turistlere kolaylık sağlanacak diye. Yani bu kapıda vize olayını.
1: Kapıda vize adaylar adalar için geçerli Halit abi.
2: İşte biz de ona katılacağız diye laf olurdu diyor. Bir de Gümrükçü Hastanesi'nin önünde ne iş yapılıyor diyor.
1: Gümrükçü Hastanesi'nin önünde şu anda kavşak yapılıyor.
2: Kavşak yapılıyor.
1: Çünkü yıllardan beri olması gereken bir şeydi o. Olması gereken bir şeydi. Çünkü neden? Orada bir düzensizlik vardı. Sık sık hastane giriş çıkışında. Orası biliyorsun hastane giriş çıkışı olduğu için yıllardan beri işte belki hızlı gitmiyorlar, belki motora dokunuyor, belki yaşlıya dokunuyor ama çok defadır hastane önünde kazalar duyuldu, çok defadır sorunlar yaşandı. Hastanenin orada olması gerekiyor yani kavşak. Ha şimdi oradaki dükkanlar biraz sıkıntı yaşayacak mı? Tabii ki yaşayacak. Orada durup yanında 2 sıra 3 sıra bekleyenler olurdu. İşte alışveriş olurdu, şu olurdu,
2: şimdi
1: bu olurdu.
2: Şimdi ona kalktı yani.
1: Şimdi tabii ki onlar bir takım sıkıntı yaşayacak ama önemli olan insan güvenliği.
2: Tabii ki
1: yani birilerinin hoşuna gitmeyecek. Yani Gümrükçü'ne de bisiklet yolları oldu. İlk baştan ben hatırlıyorum Gümrükçü'ne de bisiklet yollarına başladığımızda esnaf karşıydı. Olmasın işte yollar daralıyor falan ama şimdi ne zamanki ilk hatırlıyorum o yıllarda 2016 yılında ilk turistler, pardon ilk öğrenciler gelmeye başladığı andan itibaren Yunanistan gümrüğüne Prozvasimotte'de yani engelli yaya yolu ile ilgili ödül aldı. Ve insanlar daha fazla yürüme imkanı buldu. Daha fazla aktivite veya alışveriş imkanı buldu. Yani dediğim gibi doğrusu neyse biz onu yapmaya çalışıyoruz.
2: Evet. Şimdi Murat, iyi yayınlar. Yollardaki çukurlar kapatıldığı zaman kontrol edilirse iyi olur. Mübarek yaya yürüsek ayağımız takılıp düşeceğiz. İş yapan firmalar da denetlenmeli diyor.
1: Zaten onu yapıyoruz zaten abi. İşte çağırdık, evet. Bir firma yetkilisini çağırdık. Senayi'den gel dedi ki bu yapılan işleri beğenmiyoruz. Daha iyi olması lazım. Hatta orada çalışan elemanlar bile, onlara da baktığımız zaman dedik ki nasıl görüyorsunuz? Onlar bile tabii çalışan oldukları için ses çıkaramıyorlar. Adamlar bir şey diyemiyorlar ama şimdi yapılan tabii ki daha güzel. Rıdvan abi diyebiliyor yani. Bu benim için önemli. Evet. Ahmet abi hakikaten iyi ki geldiniz diyor adam. Mesela Ahmet onu dedi. Ahmet abi dedi iyi ki geldiniz dedi. O makineyi kullanan çocuk. Öyle değil mi? Evet. Yani bu güzel bir şey yani.
2: Şimdi Ayşe Mustafa diyor ki köy içi hız konusuna bir el atılırsa çok çok iyi olacak. Sirkeli içi mesela büyük şirketlerin köy içinde 120 ile geçişi çok tehlikeli, hele çocuklarımız için.
1: Vallahi Halit abi Sirkeli'ye biz o akıllı yaya geçirini koyduk. Ahmet arkadaşla beraber gittik. Dedik çalışıyor mu çalışmıyor ilk akşamı.
2: Evet.
1: İlk akşam fotoğraf çekiyoruz yaptığımız işleri. Müteahhit aradı dedi ki ben ışıkları elektriği verdim. Dedik çalışıyor mu da çalışmıyor mu kontrol etmek zorundayız. Gittim Ahmet'e dedim ki koy bakayım elini dedim oraya sensöre. Ben dedim yürüyeyim. Çalışıyor. Tam çıktım şeye yukarıdan bir tane geldi. Yemin ederim çiğneyecekti beni yani hiç. Yani lamba yanmasına rağmen tabii biraz zaman gerekiyor alışması lazım. Çünkü bilmiyorum.
2: Ama bu kanunlar çok sıkı bu şeylerde. 30 lan hatta köyler artık.
1: Artık değil köylerde şehir içinde 30 artık. O yüzden bu akşam beni ezecekler.
2: Demek neredeyse. Neredeyse.
1: Yok yok. Ama tabii evet. Belki ilk akşam olması bilmiyor fark edemedi. O da olabilir. Biraz zaman gerekiyor bu işler için.
2: Tam
1: belki
2: nerede o?
1: Tam Sirkeli'de foto neydi o?
2: Life.
1: Aynen. Evet tam Platya o park onun orada tam parkın evet. Orada yani.
3: Ha,
1: tam
3: evet, parkın merkezi, orada.
1: Merkezi evet. Evet. Fotofokusun önü. Ve tam karşısında çocuk parkı var. Çocuk parkıyla fotofokusun önü.
2: Evet. Yani tam merkeze.
1: Çocuk parkı, evet, çocuk parkı evet.
2: Orada da gidebildiği kadar araba gidiyor yani.
1: Tabii. Hızlı yani orada o arkadaşımız gerçekten haklı yani kimse. Çünkü birazcık dediğim gibi yani alışkanlık meselesi. Biraz eğitim meselesi. Evet. Artık pek fazla her şeye müdahale edemiyoruz.
2: Şimdi yavaş yavaş toparlıyoruz.
1: Tabii.
2: Şimdi biz konuk olduğu zaman 4'te bitmesi lazımdı programın. 36 dakika geçikmeli ama bayağı şeyler anlattık ve de görüyorum ki sorular da geliyor. Kazım Mert kardeşimiz yazmış Bornova'dan. Sayın başkanlarım köyün Palazı'da öğrenci azınlığında kapanan diğer köylerde de olan annemin babamın benim anılarla dolu ilk okulum bakımsız halde çürüyerek bir gün çökmeyi bekliyor. Bu okullarımızın restorasyonu yapılsa atalarımızın kullandığı kıyafetleri tarım mutfak aletleri sergilense müze gibi kullanıma açılmaz mı demiş. Aslında çok iyi bir şeye değinmiş ama yani onu size soracağım.
1: O farklı bir konuşun birazcık. Evet, yani tabii. O müze olayı veya eski evet. Kıyafetlerin şeylerin
2: değerli, tabii, köy,
1: malzemelerin değerlendirilmesi.
2: Şeyleri, evet.
1: Ama şu noktasına katılıyorum. Yani oradaki vakıf arazilerinden bahsediyor. İşte okulun ve caminin restorasyonundan, tamiratından bahsediyor. Onlar tamamen köy vakıflarına ait. Köy mütevellileriyle muhatap olacaklar. Onlara biz heyet olarak yapamayız. Çünkü onların farklı bir statüsü var. Farklı bir yönetim biçimi var. Farklı bir afemisi var. Onların kendi bir idaresi var. Tabii. Dolayısıyla biz heyet olarak onlara müdahale etme şansımız yok.
2: Evet. Şimdi Ayşe Mustafa ikinci mesajında diyor ki çözüm var. Karakoldan aldığımız cevap bizim radar için ekonomik durumumuz yok ama periferya bunu yapabilir denildi. Yani bir kamera abi, koyma, şimdi, şey falan.
1: Şimdi biz periferya trafik trafik görevi görmüyor maalesef. Evet. Çünkü emniyet ve yani şöyle söyleyeyim trafik ve
2: sonunda
1: polis.
2: Sonunda domates bu
1: asayiş, asayiş. Tamam yok ben onu demek istemiyorum. Yani orada haklı yani demiş olabilirler. Nasıl ki bazı belediyeci muhtarlarımız işte bunu eyalet yapacak diyor. Şimdi demek ki polis de artık demek ki bu şeye trafikte demek ki trafikteki arkadaşlar
0: büyük ihtimalle böyle hız şeyini gösteren tabelayı kastediyor.
1: Ha olabilir.
2: Baraklı'da var kimse dinlemiyor ki yani o evet. Baraklı'da.
1: Ha bu arada
2: var.
1: Baraklı
0: bunu kastediyor.
2: Orada bir kamera yazısı olsa yetti.
1: Evet, evet
2: bak Baraklı, gör nasıl gidiyor.
1: Bu arada Baraklı demişken hakikaten şimdi o akıllı geçitlerden evet. Bir tanesini oraya da inşallah önümüzdeki dönemde koyacağız. Hüseyin abim bir hakikaten orada bir şeyi var. Oraya da bir tane koyabilir miydik? Koyabilirdik ama...
2: Yani biri geçerken o akıllı geçitten kırmızı lamba mı yanacak?
1: Şimdi şöyle yerde yanıyor. O yerde şeyleri yanıyor. Var ya zebra lamba şeklinde siyah sönüyor. Beyaz lamba yanıp sönüyor ve...
2: Ben bir yerde gördüm onu da Şapçı'da. Macava gördüm.
1: Şapçı'da var, Kurcalı'da var, evet. Sirkel'de var, Kozikeper'de var.
2: Evet.
1: Birçok yerde var dediğim gibi. Birazcık şey lazım yani birazcık eğitim birazcık da zaman lazım bunlara alışmamız için.
2: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz Mustafa Hasan diyor ki selamlar Halit abi. İyi programlar. Basırıköy Domruköy arasında yapılan yeni asfaltın yanındaki dere özellikle Basırlıköy tarafında o dere periferya mı bağlı yoksa belediye mi?
1: Şimdi bütün
2: geçen yağmurlarda bayağı bir taşkınlık olmuştu tarlaların içine.
1: Şimdi hatta bütün dereler yani bütün dereler periferiye ait. Onu söyleyelim. Nasıl ki demiyoruz biz başkaları gibi bize ait değil.
2: Evet.
1: Yani ana yollar bak şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önceki bir arkadaşımız yolda yürürken çukurlarda ayağımız takılacak. Demişti ya ben onu söyleyecektim ama arada biraz çabuk ilerledik. Bir kere ana yollarda zaten yürümüyoruz arabayla. Artı ana dereler özellikle bize ait. Şimdi özellikle Basırlıköy'deki o dereye baktığımız zaman orası gerçekten temizleme ihtiyacı var. Ama biz de aciliyet durumuna göre köylerin içinden geçen dereler ve bazı set oluşturulabilecek dereler mesela Melekli'de biliyorsun güzel bir çalışma oldu. Çünkü Melekli gerçekten tehlike altındaydı. Özellikle bu Sarca tarafında çok güzel bir çalışma yaptık şu anda. Bak onları dile bile getirmedik ama gerçekten yol kenarları temizleme çalışması, dere çalışma, temizleme çalışması. Sonra Hasköy muhtarımız var bizim Hasan arkadaşımız orada. İlk geldiğimiz yıl bir şey demişti bana Hasan sağ olsun kulak arıçınlasın. Dedi ki abi dedi şunu söyleyeyim gerçekten dedi. 3 tane çayın birleştiği nokta Hasköy. Eğer dedi orayı burayı temizlemezseniz dedi bu köy yok olur. Tarih olur. Gerçekten biz oraya geçen sene temizledik ve o çayın temizlenmesini ve o 3 tane noktanın birleşen o noktanın temizlenmesinden sonra bütün çaylar rahatladı. Şimdi niye söylüyorum bunu? O yüzden diğer dereler temizlendiği gibi aşağısı ve üst taraflar temizlendiği gibi o Basırlıköy'de bir tehlike arz etmiyor şu anda. Evet. Ama temizlenecek mi? Temizlenecek. Basırlıköy şey arası, o asfalt Domruköy arası, o asfalt belediye ait olan yol çizgileri yapılacak mı? Yapılacak. Ama belediye yapılacak ama biz yapacağız.
2: Yaşa.
1: O yüzden birazcık sabır istiyorum senden.
2: Yaşa, her şeyi anlattılar değil mi?
3: Güzel anlatırlar, güzel.
2: Yaşa.
3: Rızvan'ı tanıyayım.
2: Sorun var mı?
3: Yok.
2: Yaşa. Yaşa Selahattin'cim. Evet. Hadi selam, görüşürüz.
1: Selamlar.
2: Sağ ol. Selahattin Kozlukepir'den. Yani kendi sorsun diye aldım canlı yayına. Şimdi Mehmet Osman. Halit abi sizlere ve orada bulunan eyalet başkan yardımcılarının arkadaşlarımıza iyi günler dilerim. Bir konuyu dile getirmek istiyorum. Yakın zaman önce bitmiş olan Bulgaristan'a giden yolda yapılan ve yana kaydırılan yolda bir bölgeye giden var olan Bulduklu köyünde tarla yolunun kapanmasına sebep olmuştur. Bizim de geç haberimiz oldu. Halen haber verilmedi ve bölgede tarlası olanlar şu anda tarlalarına gidemiyorlar. O bölgeye giden başka bir yerden çalışma olursa o bölgedeki o sorun giderilecek. Ayrıca bazı gerekli olan köylerde akıllı yaya akıllı yaya geçitleri yapılmış. Kalfa yolu en yoğun yollardan bir tanesi demiş. Şimdi Ayşe Mustafa diyor Sirkeli Deresi'ni hiç konuşulmuyor. Zaten su geldi mi mahsur kalıyoruz. Yıl 2026 diyor. Salih Salih, şu Karacaoğlan'dan Domruköy'e giden setinde sağlıklı sollu bir temizleyin. Virajlarda, çalılardan artık yola yol daralıyor. Yolun kanarları bile en azından otlar bir kere kesilmeli demiş. Ne derdi varmış insanların ya? Yani hakikaten bulmuşlar sizi. Habire anlatıyorlar
1: yok,
2: yani.
1: Evet abi, yok insanlar, gerçekten. Şimdi insanlar evet. Haklı, insanlar haklı. Zaten biz de onun için aday olduk. Evet. Onun için de burada bulunuyoruz zaten. O yüzden kendilerine evet. Teşekkür ediyoruz. Bu sorunları aktardıkları için inşallah en kısa zamanda da tek tek onları not ediyoruz zaten. Şimdi Sirkeli Deresi'nden bahsediyor. Biliyorsunuz Sirkeli Deresi'nden önce Küçük Sirkeli'de bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı vardı.
2: Onu galiba biraz hallettiniz.
1: O bitti yani. O zaten. Evet. Orada böyle bir sıkıntı kalmadı. İnşallah önümüzdeki dönem. Ama şimdi her şeyi son zamanlarda birazcık başka köyler kızıyor. Şimdi Üşekdere, Sirkeli, ne bileyim Küçük Sirkeli, Karenderköy derken diyorlar bizim köye hiç gelmeyenler, tamam, uğramadınız diyenler de var.
2: Şimdi tabii
1: ki oraya da gidilecek. Mesela işte atıyorum biz Sınırdere'ye de gideceğiz. Yani Delinasköy'e de gideceğiz. Diğer köylere de gideceğiz ama birazcık sabır lazım. Dediğim gibi yani biz de aciliyet durumuna göre şey yapıyoruz. Ama Sirkeli'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi yönetimin orada olması, başkanın oradan olması, şöyle bir avantajları var. Birazcık da onların kanalıyla böyle biraz daha bastırırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum yani.
2: Evet.
1: Şimdi biraz daha böyle kenarda kalmış, zor durumda kalmış olan daha hani ulaşamayan, bize ulaşamamış veya yıllarca ulaşamamış insanlara da bir öncelik vermeye çalışıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bizim anlayışımız tamamen herkese eşit bir şekilde yaklaşmak ve eşit bir şekilde periferyanın eyaleti imkanlarını sunmak.
2: Evet.
0: Onda şimdi, da köylere gittiğimizde evet. Diyoruz ki derdini söylemeyen derman bulamaz atasözünü. Çünkü siz bize söylemezseniz biz nereden bilelim bu köyün içinde ne olduğunu, ne gittiğini. Dolayısıyla evet.
2: Hüseyin Pençeci. Şimdi sevgili Hüseyin kardeşim siz daha evvelini dinlerseniz programın, şimdi bu Radyo City'nin sitesinden dinleyebilirsiniz. Orada değindik bu Kalenderköy Kardere yoluna. Sen de demişsin ki Sayın Halit Bey sorur musunuz Kalenderköy Kardere arası kazılan yol ne şekilde asfaltlanıyor? Bir kısmı kırma çakıl koymadan bütün yalakları yine kimse oradan gidemiyor demiş. Biraz evvel konuştuk onu.
0: Zaten. Onları izahatı yapmaya rahat olsun kardeşimiz.
2: Evet. Evet.
1: Takipteyiz zaten. Biz de takipteyiz.
2: Yavaş yavaş programı sonlandıracağız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi herkes sizden bir şeyler istiyor. Siz de
1: şimdi Halit abi,
2: halkımızdan neler istiyorsunuz mesela?
1: Bizim halkımızdan tek istediğimiz şey şu. Bizi takip etmelerini ve biraz sabırlı olmalarını. Asıl eyalet. Şimdi bu saydıklarımız, özellikle şu anda bugün söylediklerimizin birçoğunu biz şey yaptık ama ilk yılı yapmış olduğumuz bazı çalışmalar vardı. Önceki yönetimden devraldığımız çalışmalar vardı. Onları devam ettirdik. Ki böyle oluyor zaten. Ki böyle onu da saklayamayız. Nitekim Sirkeli Köprüsü'nü açarken de aynı şekilde Metiyoz ve yönetimini çağırdık. Hep beraber bir şekilde açtık yani. Yine Yastıköy'de açarken yine oturacağız, konuşacağız. Çünkü gerçeği bu biraz kolonları, şeyleri falan bizim dönemimizde oldu ama şimdi bir önceki dönemde başladı. Şimdi başkanımız karar verecek onu nasıl yapacağımızı. Ama benim kişisel kanaatim, Ahmet arkadaşla da konuşuyoruz. Bizim sen ben olayı değil yani. Çünkü biz hani Ahmet kendi cebinden verdi, ben kendi cebimden verdim. Herkesin katkısı var. Ve bizden sonrakilerin de katkısı olacak. Ha en iyisini yapabilen buyursun gelsin aday olsun. Ve en iyisini yapabileceğine inandıkları arkadaşlara da halkımız oy versin. Ama bana güveniyorsa, Ahmet'e güveniyorsa versin. Şimdi kalkıp da ben köyün muhtarını tutacağım, köyün en çok ne bileyim konuşan insanı tutacağım, ona bir masa yapacağım, işte bana veya iki tane kova zivit vereceğim veyahut da ona bir takım başka imtiyazlar sağlayıp da bana bütün köyün oylarını getirmesini sağlayacağım. Ben bu tür düşüncelerim olan bir insan değilim. Yani seni de beni de herkes bu toplumun, bu toplum tanıyor, bu toplum herkesin notunu veriyor zaten ve oyun da veriyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, 17 yıldan beri Gümüşhane Belediyesi'ndeydim. Ha burada da çıkmaz olmaz denilen Rıdvan Moldaysan seçildi. Ama öyle seçildi, ama böyle seçildi. Yani bu takdir ilahi, bunu kimse önüne geçemez. Dediğim gibi yani halkın iradesinden fazla daha güçlü bir irade yok. Daha güçlü bir irade yok. Dolayısıyla biz burada olduğumuz sürece çalışmaya devam edeceğiz. Ama asıl projelerimiz, tekrar söylüyorum, önümüzdeki yıldan itibaren zaten insanımız biraz daha farklı. Biraz daha, nasıl ki ilk sana yayına katıldığımızda dedik ki biz uğraşacağız, bir gayret edeceğiz. Neler yapabiliriz? Her gün köye çıkacağız, pazarlara gideceğiz, köylere gideceğiz, insanlarla beraber olacağız, içi olacağız. Panayınlara, düğünlere, etkinliklere gideceğiz. Ve insanlarımızla beraber olduk, sorunları dinledik ve müdahale ettik. Ha bundan sonra asıl dönem şimdi başlıyor abi. Biz kendi adımıza işte bu baraj projeleri, ha yıllardan beri yapılamayan göletler, bu Anadolu Cumhuriyeti ile ilgili çalışmalar, bunlar insanımızı refaha kavuşturacak olan şeylerdir. Özellikle bu sahil yolu ve sahil yolunun etrafına yapılacak diğer altyapılar. Bunlar insanımızın ekonomik refahını sağlamanın dışında istihdam da sağlayacak. Şimdi biz ona da bakıyoruz. Şimdi geçen hafta Eyalet Başkanımızla beraber sanayi ziyaret ettik. Sanayideki sorunları tespit ettik. Sanayideki iş adamlarıyla, sahipleri yani fabrika sahipleriyle görüştük. Onların sıkıntılarını dedik. Onların da kendilerine göre bir takım sıkıntıları var. Onlarla görüştük. Şimdi bu bağlamda ne yapabiliriz? Önümüzdeki dönem zaten halkımız da görecek. Ben inanıyorum bir farklılık olacak. Gözle en azından yaptıklarımız gözle görülecek. O yüzden birazcık daha sabırlı olsunlar diyorum.
2: Evet. Şimdi program biterken burada mesajlar da gelmeye devam ediyor ama Müzeyyen Hüseyin. İyi günler. Sadece Kozlukepir tarafına mı bakıyorsunuz? Yuvacılı, Semetli tarafına kim bakıyor? Bir yağmurda toprak yollarından geçilmiyor demiş sevgili Müzeyyen.
1: Toprak yollara biz bakmıyoruz.
2: Kardeşimiz Taner Fatme. Biraz da Payamlar bölgesine uğramanız iyi olur ve hayvanlar susuz kalıyor, kalıyorlar. Çeşme gerekiyor, çeşme demiş.
1: Yani. Şimdi o çeşme olayına Halit abi bir dakikacık. Çünkü sen şeyi okuyorsun, mesajı okuyorsun, insanımız cevapsız kalabilir. Bu çeşme olayını tamam belediyeyle konuşacaklar. Dediğim gibi yani evet sulama işi başka, içme suyu başka, onu karıştırmayalım.
2: Hayvan sulamak için.
1: Tamam işte o hayvan sulamak için onlar şimdi şöyle söyleyeyim yani hayvan sulamak için bir kere ağlı.
2: Bunlar belediye dahil.
1: İzinli mi bir dakika hayır şimdi şöyle söyleyeyim hayvan mesela tarım ve hayvancılıkla ilgili de tenden sorumlu eyalet onunla ilgili de bir takım çalışmalarımız var ama o konuda ben yetkili olmadığım için ve Ahmet yetkili olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Ama şunu biliyorum birçok hayvan sahibi insanımızın ağları izinli değil. Şimdi onlardan birkaç kişi gelen oldu. İşte bana su getirin, öyle yapın, şöyle yapın veyahut da ne bileyim gelin yollarımızı yapın. Sorduğun zaman tamam başvuralım, öyle yapalım dediğimiz zaman ya işte zaten benim iznim yok. Gel bakalım bana bir izin numarasını ver dediğim zaman veya hayvanların bildiriyor musun? 15 tane hayvan bildirmiş, 110 tane var. Şimdi mesela olmaz yani bu. Anladın mı? Yani o açıdan birazcık sıkıntılar var. Bu tür sıkıntılar var. Dolayısıyla şimdi bilmiyorum tabii ki durumunu. Belki bunun gerçekten her şey düzenli de olabilir ama bu şimdi radyoda söylemekten çok daha çok somut bir adım atması lazım. Somut bir adım nedir? Bir gelecek bize direkt olarak eğer de gelecek diyecek ki benim iznim şu, benim topografik planım şu, bana su lazım, hayvanlarımıza yetmiyor veyahut da bir şekilde başka bir çare bulmak lazım. Dediği gibi haklı. Kesinlikle haklı. Evet. Eğer su yoksa yoktur. Ama bunun çaresi bu radyoda direkt de çeşme lazım deyip de olmuyor. Bunun altyapısını veyahut da ne bileyim topografi planlarını, izinlerini alıp gelir. Der ki ben resmi bir şekilde hayvan sürüsüne sahibim. Bütün diğer evraklarım tamdır. Ama bunun evrakları da tam olmadığı sürece bizim ona müdahale etmemiz mümkün değil.
4: Evet. Şimdi Bayanlar'daki kardeşimizin söylemine eyalet bütün köylere ama az ama çok her köye bir şeyler yapmıştır. Şimdi Payamlara, Üç Gazilere, Taşkınlara giden köprü, onun ayaklarında birazcık aşınma oldu bilmem ne. Bununla ilgili özellikle Başkan Topçidis'i oraya götürmüştük ve gerekli çalışmalar başlatıldı, orada da devam ediyor. Yine aynı şekilde Kozlukeper'den sonra Üçgaziler, Taşkınlar, Payamlar yolu Kozlukeper Belediyesi'ne ait olmasına rağmen bayramda, bayram dolaşmamızda Sayın Eyalet Başkanımız Topçediz'in Payamlar'da ne istiyorsunuz benden bayram hediyesi dediği zaman ve oradaki arkadaşlardan dediler ki bize yol çizgileri gerekiyor. Dedi tamam dedi. Kozlukeper Belediyesi'ne ait olmasına rağmen dedi biz dedi bunu yapacağız. Eyalet olarak o bölgede çizgiler yapıldı. Evet. O yüzden mesela her köye az çok hep bir şeyler
1: değmiştir. Ama şimdi burada başka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi biz bütün bunları yaparken işte o köye yaptığınız bizim köye de yapın. Bu sefer i̇şte başlıyoruz.
2: Evet, evet.
1: Şimdi bunu yapamayız. Onu anlatmaya çalışıyorum Halit abi. Birazcık şey olmak lazım. Birazcık
2: somut. Hüseyin, Hüseyin diyor ki Ridvan abiye bir sorun var. Tekrar klimatoloji açıklanacak mı? Bir bilgi var mı?
1: Evet açılacak. Açılacak. Tekrar klimatoloji açılacak. Fakat şu anda zaten klimatolojide düzeltme avukat aracılığıyla yapılabiliyor. Çünkü şu anda Yunanistan'da klimatoloji %76'ya ulaştı. %24 daha bitmedi. Eksikler var. Özellikle bizim bu bölgede gerçekten çok büyük eksik var. Biz hatta seçim öncesi insanlarımıza biliyorsan Ahmet her gittiğimiz köye klimatolojiyi yapın yapın yapın. Çünkü ilk iki parçayı ödüyordun. 35-35-70 euro para veriyordun. 70 euro veya yani 50-100 ne kadarsa mühendise veriyordun. İş bitiyordu Halit abi. Yani bir 2-3 defa masa parasına veyahut da bir 2 kuzu parasına bu iş oluyordu. Ama şimdi avukat arkadaşlara bilmiyorum ne kadardır ama duyduğumuz kadar 1000-1500 euro gibi bir rakam ödeyip ve artı bir sürü Atina'ya gidecek veya buradan yapacak bir şekilde de farklı masraflar da çıkıyor. Şimdi daha bir külfetli olmaya başladı ama buna rağmen imkanı olanlar yapsınlar diyorum. Çünkü ileride daha da zor olacak. Çünkü hatırlıyorsan Gümüşe'de iklimatoloji 1996'da başladı. Ve 2010'lara kadar, 2012'lere kadar hatta 2016'lara kadar devam etti. Ve hiç kimse yani umursamayanların agnostos olan insanların şu anda yapabileceği tek bir şey var. Mahkeme kararıyla tanıtmak. Bu süreçte geçtiği zaman zaten iklimatolog artık evinizin %50'sini antikimyadaki aksiyesine almak zorunda. Yani 100 bin euro yapıyorsa Gümüşhane'deki evlerimiz bu Agnostos süresi de doğduğu zaman itiraz süresi de mahkeme kararı mahkemeyle de yaptığımız itirazlar dolduğu zaman bu sefer ne olacak biliyor musun? 100 bin euro antikimyadaki aksiye varsa oraya gidip 50 bin euro para yatıracaksın. Ondan sonra evine tapu çıkarabileceksin.
2: Evet.
1: Şimdi köylerde de bu seviyeye gelmemek için çünkü biz bu seçim öncesi çok anlattık. Bazıları umursamadılar. Şimdi mesela en son yine bana bir arkadaşımız geldi. Dedi ki 13 tane tarlam var ne yapabilirim? Yani ben zamanında söyledim. 13 tane tarlanın 200 euroluk, 250 euroluk bir bildirim vardı. Apospazma yine bildirme şeyi vardı. Ama hiç bildirmedi bu. Bildirmiş olsaydı şu anda avukat aracılığıyla diyortası yaptırabilirdi. Evet belki tapuları yoktu, belki senetleri yoktu ama bir sisteme girmiş olsaydı apospazmayla yani bir haritayla bildirmiş olsaydı, uydudaki bir haritayı bildirmiş olsaydı şu anda bu hakka sahip olacaktı. Şimdi bu hakka da sahip değil.
2: Oh yani.
1: Çok zor durum, çok zor bir durum.
4: Şimdi az önce yine geçen konusu aklıma geldiği için söyleyeyim. Hayvancılarımızla ilgili pek fazla bir şey konuşamadık. Fakat şöyle hayvancılarımızın son zamanda bu karantina sürecinde yaşadıkları sıkıntıları, şeyleri biliyoruz. Fakat bizim eyalette tarım ve hayvancılıktan sorumlu arkadaş bizimle hiçbir şey paylaşmadığı için
2: bunları
4: bilemiyoruz. Fakat biz gene bütün bu olumsuzluklara rağmen hayvancılarımızın yanında durmaya, hayvancılarımızla gerekli olan yardımlarının hızlandırılması için eyalette de bütün çalışmalara katılıyoruz. Dolayısıyla hayvancılarımız demesinler bizimle kimse ilgilenmiyor. Onlarla da ilgilenmiyoruz. Fakat o bölümden sorumlu arkadaş olduğu için ve bizimle bir şey paylaşmadığı için biz kalkıp bütün konulara hakim değiliz. Ve son olarak da mesela insanlar bazen bir yola makamı için çıkmıyorlar. Yani bir makamı için değil, inandığı değerler için çıkıyorlar. Ben de mesela Hebilköy'de doğmuş, bu toprağın derdini de umudunu da yaşamış bir fizyoterapist olarak bölgemizin her karışını, her sorununu az çok öğrenmeye çalışıyoruz, biliyoruz, bilen birisi olarak. Aynı duygularla, aynı çizgide, aynı karakterde yolumuza devam ediyoruz. Evet. Bu zamana kadar olduğu gibi Rıdvan arkadaşımla yine yan yana, omuz omuza hep birlikte devam edeceğiz. Bizler lafla değil, yaptığımız hizmetlerle konuşmak istiyoruz.
0: şöyle, nasıl diyorlar ki, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Dolayısıyla seçim öncesi de, seçim arifesinde de dediğimiz şuydu. Yapılmayanları yapmak için geliyoruz. Görmediğiniz şeyleri ispatlamak için geliyoruz. Ve inşallah elimizden geldiği kadar da bundan sonra son sürat çalışmalara devam ediyoruz. Artı, geçen güne sizin programınızda muhabbeti geçmişti. 9 yılda 12 milyon euro yatırım olmuş Rodop ilimi. Ben sadece şunu söylüyorum. Biz 2,5 yılda 60 milyonluk yatırım yaptık sadece Rodop iline, programlar bunun dışında.
2: Yani 12 milyon rekor değil diyorsun yani.
0: Değil, yok. Programda adı geçtiği için cevap veriyorum.
1: Evet.
2: Evet.
0: Geleneği karalamak için değil.
2: Evet.
1: Kısacası Halit abi, evet. Kısacası Halit abi, hani hep derler ya, gerek azınlıkta gerek çoğunlukta işte biri olalım, geri olalım, iri olalım. Biz Ahmet arkadaşlar beraber bunu yapıyoruz. Şimdi bazen bize diyorlar ki ya sizi böyle ikiz misiniz, hep beraber sizi görüyoruz. Zaman zaman sen de dediğin var. Beni görüyorsun, Ahmet nerede? Ahmet'i görüyor, Rıdvan nerede?
2: Evet.
1: Merikoz'da Ahmet 3 gün oradaydı. İlk gün cuma günü beraber, ilk günü beraberdik. Evet. Ahmet cuma günü oradaydı. Ben o bölgeden değilim. Benim başka işlerim de var. Ben dedim ki Ahmet'e sen cumartesi git. Ben pazarda olacağım. Ve pazar günü oradaydık. Ben bir gün orada olamadım. Dolayısıyla Ahmet 3 gün orada oldu. Ve
2: ama gerçekten çok takdir edildi Ahmet'in panayırın başında olması.
1: Kesinlikle.
2: Bu
1: kesinlikle,
2: gerçekten güzeldi. Yani.
1: Kesinlikle. Evet. Öyle olması gerekiyor.
2: İnşallah,
1: çünkü o bölgenin insanı.
2: Alantepe'de öyle olur.
0: Aynı şeyimiz orada da olacak. 3 evet. gün Alantepe'de de inşallah orada
2: çünkü
0: olacağız.
2: Çünkü çılbırından çıkmıştı iş. Geçen seneler, bir iki seneden
1: evet.
2: beri.
1: O yüzden evet. biz Ahmet arkadaşla beraber devamlı beraberiz. Biz sadece lafta değil, onu da ona atmaya çalışıyorum. Lafta değil, biz Özde de beraberiz. Her zaman bizi beraber göreceksiniz. Amacımız da, çünkü amacımız bu toplumu hizmet etmek. Neden? Çünkü biz birlikten, yani güç doğar, kuvvet doğar ilkesine inanan insanlarız. Ve hep öyle konuştuk. Öyle bu şekilde de hareket ediyoruz Halit abi.
2: Evet.
0: Bölgemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var.
2: Evet.
1: Yani, ama sadece bak bundan dolayı ben şunu söyleyeyim. Hatta geçen Merikoz'daydık. Adam diyor ki sizi diyor, takdir ediyorum diyor. Sırf diyor beraber gezdiğiniz için size oy vereceğim diyor. Da vermedim diyor, bak oy vermedim diyor. Ama sırf diyor bu tabloyu gördüğümden dolayı diyor. Siz ikinizi beraber gördüğümden dolayı diyor. Ve çok hoşuma gidiyor diyor. Ve güven al, yani sizi ikinizi beraber görmek bana güven veriyor.
2: Şimdi ben
1: cesaret veriyor evet. diyor. O yüzden de bunu duymak gerçekten güzel bir şey. Ama yani, biz bunu sözde değil özde yapmaya çalışıyoruz.
2: Tabii. Ben milletvekillerine de soruyorum. Birbirinizle ilişkiniz nasıldır diye. Şimdi size de biraz evvel zaten Ahmet kardeşimiz söyledi. Yani gönül ister mi de hep birlikte hareket edeysiniz?
1: Ya Halit abi şimdi bak zaten biz 3 arkadaştık ama dediğim gibi isterdik 3 oğlum 4 oğlum ama şimdi dediğim gibi bazı herkesin kendine göre bir anlayışı var, yaklaşımı var, felsefesi var. Bunu halkımız takdir etsin. Biz evet, bize göre doğrular var, yanlışlar var ama en güzel bunu halkımız görüyor. Biz halkımıza bıraktık. Ben şuna inanıyorum. Yani gerçekten birlik beraberliğe ihtiyacımız var ama ilk önce biz bunu yaptığımızı söylüyorum. Çünkü beraber gidiyoruz, beraber karar alıyoruz, beraber top sizinle görüşüyoruz, beraber yazıyoruz, beraber çiziyoruz. Ve beraber de gerek Facebook'ta olsun gerek diğer yayın organlarında yayınımızı yapıyoruz. Ve bugün de beraberiz bak gördüğün gibi. O yüzden Ahmet bugün yalnız da gelebilirdi. Ben de gelebilirdim evet. ama pek bir anlamı olmazdı. Neden? Benim eksiklerim o tamamladı. Onun eksiklerini ben tamamladım. Evet. Ve senin de dediğin gibi çok güzel daha program oldu ve daha fazla bir program oldu ve insanımız daha fazla bir bilgiye sahip oldu.
2: Evet.
1: O yüzden ben birlikten yanayım, beraberlikten yanayım. Ha bu birilerinin hoşuna gider gitmez, o ayrı konu, beni ilgilendirmez. Ama önemli olan halkımız gerçekleri görüyor. Kime oy vereceğini, nasıl oy vereceğini biliyor. Belki azınlıkız, belki Yunanistan'ın geri kalmış toplumu olarak bize değerlendirilebilir ama aptal değiliz, gerizekalı değiliz. Bu toplumun da kendine has gücü var, kendine has dinamiği var. Gerektiği zaman tepki göstermesine, gerektiği zaman masaya yumruğunu vurabilmesini çok iyi biliyor. Ben buna inanıyorum. Ve kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Biz varız. Bize destek verdikleri sürece, oy verdikleri sürece onların yanındayız.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler
2: bu bilgileri verdiğiniz için.
1: Allah razı olsun.
2: Gerçekten zor ve gururla yapılan ve kutsal bir göreviniz var. Allah yardımcınız olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Evet, sağ olasın.
1: Sana da iyi yayınlar Halit abiciğim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ
0: olasın. Necilerimize iyi günler.
2: Evet sevgili dinleyiciler. Bugün programı 2 saat yaptık ama helal olsun. Biz burada bu mikrofonun başında gerektiği zaman 8 saat de durduğumuz var. Bugün de gerçekten güzel bir programla sizinle birlikte olduk. Şimdi Mehmet Küçük, şimdi gördüm mesajını sevgili Mehmetciğim. Bir de Taner 3'ten 9'a kadar Çeşme'de su yok diyor. Yani Taner'ciğim, ben Payamlar biliyorsun benim kalbimde, köyümün yanında olduğuna rahmetli halam da oradandı. Onları sizin köyün yanındayım ama yani biraz da bunu belediyecilere de şey yapın, bir 5-10 bak 10 kilometre lastik harcandı eşekleriye ama iş oldu yani. Sizin de orada o olur, olmayacak bir şeydir. Ben tüm köylerimizin, dinleyicilerimizin işleri aklan olsun inşallah. Böyle küçük su sıkıntısı çekilmesin. Bu 2026'dayız. Ve son olarak da programı bitirirken şimdi bir de bu pazartesi gün ayın 10'unda Kırkköy futbol sahasında güzel bir güreş şöleni olacak. Yani aşağı yukarı bir 35 güreşçi var. Kıran kırana güreşilecekler. Hep de meşhur güreşçileri orada gördüğüm kadarıyla. Bence oraya gelmeniz gerçekten çok şey kazandıracak size. Ben bir defa Allah kısmet ederse orada olacağım. Ve de sizin de gelmenizi öneririm. Ondan sonra da ayın 21'inde Sirkeli Belediyesi programı da yollamış. Ayın 21'inde de Alantepe'deyiz. Öyle kimseye söz möz vermeyin. Bak orada çevirme de var. Bilmiyorum Kırkköy'de var mı? Oraya gittiğinden göreceğiz onları da. Ama yani bu bizim 3-4 tane, evet 4 tane var. Şimdi Kiraz Festivali var. Var yani bayağı bir şey, etkinliklerimiz. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onu da böyle bilelim. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın derken sizden tek bir istediğimiz var. Bizim için duanızı esirgemeyin efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
1: Tuncay Saran Show.
2: 5 Ağustos'tan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. 5 Ağustos Dünya Kız Kardeşler Günü'ymüş. Sisters Day. Kutlu olsun diyelim bu özel gün. Kız kardeşlik ilişkilerini kutlamak ve kız kardeşler arasındaki bağı onurlandırmak için ayrılmış.
3: Bu da ilginç bir gün. Yani mesela erkek kardeşler günü var mı acaba? Herhalde yok, hiç duymadım ama kız kardeşlere özel böyle bir şey var. Bilmiyorum ne kadar yüksek bir ihtimaldir ama şu anda bizi dinleyen kız kardeşler varsa aynı anda yani aynı yerde kutlu olsun bu güzel gününüz diyelim ve haydi bakalım başlayalım.

0: futbolla ilgili her şey bana çok abartılıyormuş gibi geliyor arkadaşlar ya. Transferler mesela. Bir transfer oluyor ya da olacak gibi oluyor falan. Böyle acayip bir heyecan oluyor. Kim geliyor acaba? Mesih falan mı geliyor? Kim geliyor abi? Kim bu? Ben ilk defa duydum. Ondan sonra bir tane böyle benim hiç duymadığım ama neyse çok önemli bir futbolcu olan bir futbolcu transfer ediliyor. Türkiye'ye geliş saati şuymuş. Aman Allah'ım, gece saat 2'de gelecekmiş falan. Ne bileyim işte öğleden sonra saat 2.30'da uçak iniş yapacakmış. Aman Allah'ım, dünya kurtuldu, 2.30'da iniş yaptı. Ne oluyor abi bu kadar? Çok komik. Çok komik abi. Uçağın gelişini çekiyorlar böyle gökyüzünden süzülüyor. 10 yıl üst üste Fenerbahçe şampiyonluğu garanti. Kim abi bu? Deli misiniz ya? Kafayı mı yediniz abi? Hay Allah'ım ya. Babam çok maççıdır, tamam mı? Ya hadi Fenerbahçe'sin, tamam, Fenerbahçe'nin maçlarını izledin, kaçırmadın. Hadi tamam, çok futbol düşkünüsün. İşin gücün de yok, emeklisin. Galatasaray'ın da maçlarını izle, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da. Tamam, ona da tamam yahu. Yahu tamam, Avrupa'nın en önemli maçları da benden olsun, onları da izle, ona da tamam. Babacım, Konyaspor Erzurumspor maçını niye izlersin ya? Siirt Köy Hizmetleri Antalyaspor maçını niye izlersin ya? Sıkılmadan böyle bakıyor abi. Benim adını bilmediğim takımların maçlarına 90 dakika 100 dakika katlanıyor ya. Ve bir şey diyeyim mi? Mesela Fenerbahçe maçı olacak, tamam mı? Sadece babam üzerinde bir durum değil. Acayip bir futbol abartısı var ülkemizde yani. Fenerbahçe'nin maçı olacak saat 9'da, tamam mı diyelim, atıyorum. Yahu TRT Spor kaç saat önceden bilmiyorum, 5'te mi 6'da mı ne yayınlara başlıyor stadyumda. Bak maç 9'da başlayacak, daha 3-4 saat var. Ya ne olacak yani 3-4 saat önceden böyle nasıl bir önem atfediyorlar, düşünebiliyor musun abi? Tarihin en büyük etkinliği, en büyük organizasyonu gerçekleşecek bugün. Heyecana bak abi, 4 saat önceden canlı yayın başlıyor. Ne için? Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynayacakmış. Adamlar çıkıyor böyle, ne yorumlar ne yorumlar abi. Bilmem kimin performansı son zamanlarda birazcık düşükmüş. Teknik direktörün tercihi bakalım bugün ne olacak? Onu bu tarafta oynatsa daha mı iyi olur acaba? Transferlere şöyle bir göz attığımızda bilmem...
1: Abi milyonlarca konu yani, öyle komik şeyler didikliyorlar ki. 3 saat 4 saat maçtan önce.
2: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Hazır mısın Marty? 24 Ekim 2025'e gidiyoruz. Zaman makinesi.
1: Murat Dalkılıç 12. kez burun ameliyatı olmuş. Adam yani hayatı boyunca burun ameliyatı olacak galiba. Murat Dalkılıç deyince de ilk akla gelen şeylerden bir tanesi. Burun tarafında pek şansı olmayan bir şarkıcımız. Tam teknik detayları bilmiyorum ama burun tutmuyor yani. Tövbe yarabbim. Burunun tutmaması. Yanlış burun ameliyatı mağduru olmuş arkadaşlar. Durum bu. Yıllar içinde 11 kez operasyon geçiren sanatçı 12. kez bıçak altına yatmış. Bu böyle devam mı edecek peki abi? Ama bu arada kötü görünmüyor. Murat Dalkılıç ve hayranları da yanlış anlamasın. Çok severim kendisini gerçekten. Çok da yakışıklı. Burunla ilgili bir problem de görünmüyor estetik olarak şöyle bir baktığınız zaman. Son albümde çok güzel bu arada. Yıkama yağlama işlemi tamamsa devam edelim. Espriyi absorbe ettik. Tamam, oradan devam ediyoruz. Burun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç diye devam ediyor haber. Hani yanlış ameliyattı kardeşim? Nasıl haber bu? Hangisi yani? Yanlış ameliyat mı, doğuştan gelen şekil bozukluğu mu?
2: Tuncay Saranço.
0: Zaman makinesi.

0: γενικότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: mağazasına girdiğinde şu soruyla sık sık karşılaşırsın yani. Buyurun, ne aramıştınız? Tamam, ilgi gösteriyor hani, soruyor ne aramıştınız, ne bakmıştınız. Bu onun görevi bir yerde, sağ olsun. Ama ben ne aradığımı bilmiyorum ki, sana söyleyeyim. Çünkü genelde tam olarak ne aradığınızı bilmezsiniz. Şunu arıyorum, şöyle bir şey olsun. Yani bilmiyorum. Şöyle bir bakmanız gerekir ne aradığınızı anlamanız için. Bir göz gezdireceksiniz yani, görünce anlayacaksınız çünkü. Buyurun şunu deneyin. Bakın bu çok güzel. Beyefendi şu çok moda bugünlerde. Bana göre moda değil. Moda bana çok anlamsız bir şeymiş gibi geliyor ya. Ya şu da çok ilginç bir şey. Herkesin giydiğini giymek istemezsin. Pişti olmak istemezsin. İşte bunda herkeste var. Bundan istemiyorum dersin mesela. Ama bir yandan da modayı takip etmeye çalışırsın. Giyim mağazalarında insanın işi biraz uzun sürebiliyor. Bakmanız gerekiyor çünkü. Bu bakkal gibi bir şey değil ki. Mesela bakkala girersin, abi bir küçük su alabilir miyim dersin, alırsın çıkarsın. Ama giyim mağazasında öyle değil ki. Giriyorsun, iki pantolon alabilir miyim, tamam hemen sarıp veriyor sana falan. Bir de abi herkesin giyim zevki ayrıdır ki yani. Hani sen benim ne tür kıyafetlerden hoşlandığımı nereden bilebilirsin ki? Birazcık rahat bırakılmalı müşteri diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum oluyor çünkü yoğun ilgi gösterince. İnsan kendini bir şey almak zorundaymış gibi hissediyor. Ama orada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ya hiçbir şey beğenmezsen oradan nasıl çıkacaksın? Yani çünkü o kadar ilgi göstermiş sana, zamanlarını almışsın filan. Nasıl çıkacaksın o an, değil mi? Böyle bir mahcubiyet duygusu oluşuyor yani. Nasıl çıkacağım şimdi buradan ya? Çaktırmadan mı çıksam filan? Ne desem de çıksam ya? Ayıp olur mu filan? Bir şey de almadık ama. Benim o gibi durumlar için bir taktiğim var arkadaşlar. Bakın olay şu. Diyelim ki bir şey beğenmediniz, tamam, böyle bir durumdasınız. Şöyle yapıyorsun abi. Hemen hızlıca bir göz gezdiriyorsun. Ondan sonra orada olmadığına emin olduğun kolay kolay bulunamayacak bir şey soruyorsun, tamam mı? Mesela baktın mor pantolon yok. Pardon, mor pantolon var mıydı acaba? Yok. Teşekkürler, sağ olun diyerek gönül rahatlığıyla çıkıyorsun. Hatta bu taktiğe mor pantolon taktiği de diyebiliriz. Bundan sonra bu gibi durumlarda hep bu taktik gelsin aklınıza. Hayatım ne yapacağız ya? Mor pantolon taktiği, hadi hadi. Bir de giyim mağazalarında seni santim santim takip eden tezgahtarlar vardır ya. Onlara da gıcık oluyorum. Çünkü psikolojik baskı yaratıyorlar. Sürekli seni dibinden takip eden biri, sürekli gözleri üzerinde. Sanki alıp kaçacakmışsın gibi. İnsanda psikolojik bir baskı yaratıyor. Bir an önce seçmen gerekiyormuş gibi. Bir de bazıları da çaktırmadan takip ediyorlar. Öyle sanki oralarda bir şeyler yapıyormuş gibi yaparlar ama hiçbir şey yapmazlar aslında. Orada bir tişört katlıyormuş gibi yapıyor mesela ama halbuki seni kesiyor. Zaten katlı olan bir şeyi bozup tekrar katlıyor filan. Gerçi ben giyim mağazalarında da çok hızlıyımdır. Kapıdan şöyle bir bakarım hızlıca, bir göz gezdiririm ne var ne yok diye. Görürüm zaten bana göre bir şey var mı yok mu, içeri girmem bile. Ama bayanlar öyle mi abi? Bir bayan girdi mi çıkmaz giyim mağazasından. Ya şöyle bir şey oluyor mesela, o kadın kıyafetlerinin olduğu yerde bakınıyor filan. Sen de diyorsun ki ben de gidip erkek kıyafetlerine bir bakayım. Sen gidiyorsun abi, hemen iki dakikada bakıp geliyorsun. Bir bakıyorsun o hala aynı yerde. Ve diğer yerlere gelememiş daha yani. Ve kocaman mağaza. Daha oradan gidecek, köşeyi dönüp diğer reyona bakacak. Sonra diğer tarafa dönecek, kazaklara bakacak. Allah'ım yani bitmez. Siz oraya yerleşin yani. İşte o anlardaki sıkıcılık çok fena. Yani hayatımda yaşadığım en sıkıcı anlar. Ya o kadar sıkılırım ki böyle. Ya sanki burnum falan kanacakmış gibi gelir. Aramızda bir espridir hatta hanımla. Böyle birazcık fazla gezelim mağazada. Hayatım burnum kanamıyor değil mi? Az kaldı şimdi çıkacağız filan. Çok sıkılırım ya. Yani sıkıntıdan böyle bir tuhaf olurum. Ne yapacağımı şaşırırım. Kendi kendime şarkılar mırıldanmaya başlarım filan. Hatta bir noktadan sonra sıkıntıdan kendi kendime konuşmaya başlarım filan. Evet, şu an program konuğumuz Tarkan. Tarkan yeni albüm ne zaman çıkacak filan, böyle deli gibi. Bazen kendi kendime konuşurken bir teyzeye yakalanırım. Garip garip bakar. Öyle anlarda abi zaman benim için o kadar yavaş akmaya başlıyor ki. Yani artık durma noktasına geliyor. İnsanlar ağır çekimde hareket ediyor gibi böyle. O kadar sıkıcı bir durum. Giyim mağazaları bir erkek için kara delik gibidir. Girersin ama çıkamazsın.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

VIP dinleyicilerin VIP radyosunun VIP şovundasınız arkadaşlar. Hepimiz ne kadar da VIP'yiz ya Rabbim. O zaman gelin Extra Blended Quality Tuncay Saran Show VIP şarkılarımızla devam etsin.

0: Oldu bence.
1: Tanıdığınız kahinler kimler arkadaşlar? Kahin deyince aklınıza hangi isimler geliyor? İlk gelen isim herhalde Nostradamus'tur. Kahinler top 10'da bir numarada Nostradamus vardır herhalde. Bence Nostradamus'u bile tanımayan birçok insan vardır ama kahin tanıyanların çoğu Nostradamus'u tanıyorlardır. Birden fazla kahin tanıyanların tanıdıkları ikinci kahin de bence Baba Vanga'dır. Baba Vanga diye bir kahin var, duymuşsunuzdur bazılarınız diye düşünüyorum birçoğunuz. Son zamanlarda sosyal medyada benim de takip ettiğim, Twitter'dan takip ettiğim, açıkçası bilmiyorum ilgimi çeken tweetleri olan bir sosyal medya kahini var. Modern kahin. İlginç bir adam gerçekten. Adını deşifre etmiyor. Kızıl kahin diyor kendisine. Şimdi benim yeni öğrendiğim bir kahin var. Bilmiyorum siz duydunuz mu ama çok duyan yoktur diye tahmin ediyorum. Shipton Ana. Shipton Ana. Baba Vanga'dan sonra şimdi bir de Shipton Ana. Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor. Baba Vanga'yı bile geride bıraktı diye bir haberimiz var. Ancak ve ancak... İsterseniz gelin kısa bir ara verelim. Shipton Ana tüylerimizi ürpertebilecek mi?
2: Tuncay Saran Show.
3: Radyo City sunar. Saat 18.
4: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Şimdi Shipton Ana diye bir kahin öğrendik arkadaşlar. Birçoğumuz bence bugün ilk defa duyduk bu ismi. Shipton Ana'nın geçmişini anlatmışlar bize. Bir sürü garip bir çocukmuş. Annesi onu doğururken ölmüş. İşte etrafında garip şeyler oluyormuş. Kediler bağırıyormuş. Bu bacaya saklanıyormuş. Okulda herkes bununla dalga geçiyormuş. Bunun bazı doğaüstü güçleri varmış. Çocukların kıyafetleri yanıyormuş. Başlarına nereden yağdığı belli olmayan taşlar yağıyormuş falan filan. Yıllar geçiyordu, artık Ursula genç bir kadındı. Kehanet yeteneği sayesinde adı duyulurken bunun yanı sırada saygı görmeye başlamıştı. Ursula'ya Knares Boro'nun bir bileni adı takılmış. Ada bak. 1512'de Ursula 24 yaşındayken Toby Shipton adlı bir adamla evlenmiş. O aralar Shipton Ana adını aldığı sanılıyor. Artık tüm eyalette tanınıyordu. İngiltere'nin geleceğini öngördü. Savaşlardan ve tarihi olaylardan bahsetti. Onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı. Atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı. Ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini söyledi. 17. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666'daki Londra veba salgınını ve yangınını öngörmüş. 1561 yılında Knares Boro'da Dropping Well yakınlarında ölmüş. Öldüğünde tüm Britanya'da tanınan ve sayılan bir kahineymiş. Kahine demişler burada da. Bayan olunca kahine oluyormuş. İlk defa böyle bir tabir duydum. Ölümünün zamanını ve nasıl olacağını önceden söylemiş. Vay canına. Bu nedenle yaşamı boyunca Engizisyon'dan hiç korkmamış. Meslektaşlarının peş peşe öldürüldükleri orta çağda Shipton Ana kendisine dokunamayacaklarını biliyormuş. Öleceği günün sabahında yatağına yatmış, uyumuş ve bir daha uyanmamış. Kendi sözüyle 3.20 ve 1.13 yıl yaşamış. Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. Parantez içinde telsiz telefon yazmışlar. Vay canına. Göz açıp kapayıncaya kadar bunlar olacak. Gerçekten vay canına. Eğer cidden böyle bir kehanette bulunduysa ta o zaman. Ve sularda büyük harikalar olacak. Ve bütün bunlar gerçek olacak 20. yüzyılda. Tepelerin arasında gururlu adam gezecek. Ne bir at ne de bir eşek yanında olmayacak. Tepelerin arasında gururlu adam. Bu kehanet gerçek oldu mu acaba arkadaşlar? Hiç tepelerin arasında dolaşan gururlu bir adam gördünüz mü? Yanında eşek ya da at olmayan gururlu bir adam. Camların evi gelecek ve geçecek. Camların evi gelecek ve geçecek. Arkadaşlar camların evi geldi ve geçti mi? İngiltere'de ama yazık, çok yazık, bu işleri bir savaş izleyecek. Ortada pagan ve Türk oturduğu zaman bu ülkeler şiddetli bir çekişmede kilitlenecek. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar. Böylece kuzey güneye bölünecek. Kartal aslının ağzında vergi ve kan ve de zalim bir savaşa girecek her mütevazi kapıdan. Ya niye bu kahinler ve kahineler açık açık konuşmuyorlar? Gizemli gizemli şifreli. Yani öyle bir kehanette bulunayım ki anlaşılmasın. Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı, DAEŞ ve Brexit gibi birçok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Açık açık söylemiş mi yani Brexit diye mesela? Bu kadar Shipton Ana. Teşekkür ediyoruz Shipton Ana'ya.
1: Tuncay Saran Show.

0: Hanımla beraber havaalanındayız. Baktım büyük kırmızı bir yolcu uçağı kalkıyor. Arkadan bir yerden görüyoruz. Bayağı bir uzaktayız. Ama görünce hatırladım, dedim bak bu bizim bindiğimiz uçaktı galiba diye. Abi ondan sonra uçak birden bir infilak etti. Bildiğin uçak patladı alev alev. Oha! Gövdesi fırladı, böyle yamaç gibi bir yere çarptı inanılmaz bir gürültüyle. Oha! Neyse ben hemen telefonu açtım enkazın görüntüsünü kaydetmek için. Tabii şimdi haber kanallarına falan satarsın yani sonuçta. Sonra işte askerler falan var, çekim yapanlara saldırıyorlar, basın mensupları var. Hanım da diyor ki aşkım ne yapıyorsun ya, bırak niye çekiyorsun falan. Sonra kendimizi köyde babamların evinde görüyorum. Böyle bir geçiş oluyor ve sanki abi az önce anlattığım olayları köydeki evin penceresinden görüyormuşuz gibi saçma bir şey oluyor. Tabii anında kendimizi koruma altına alıyorum. Saldırın bakalım şimdi. Sonra abi dışarıdan beni görüp cama vuruyorlar sinirli bir şekilde, aç kapıyı diye. Diyorum tutuklayacaklar herhalde. İçeri girmeye çalışıyorlar filan. Bunlar diyorum zaten içeri girecekler, ben çıkmazsam çıkayım bari. Çıkmamla beraber beni yakalayıp dövmeye başlıyorlar. Tam böyle sağdan soldan giriştikleri anda uyanıyorum. Ama var ya, o uyandığım ilk anda hala o dayağın etkisi vardı üzerimde ya. O kadar gerçekçiydi. Karnıma daha yeni vurmuşlar gibi ya. Karnımda onu hissedebiliyordum yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: İstanbul'da 4 kişilik bir aile iddiaya göre tatil için gittikleri Büyükçekmece Kumburgaz'daki pansiyonda gürültü yaptıkları gerekçesiyle saldırıya uğramışlar arkadaşlar. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorlarmış. İstanbul Kumburgaz'a tatile gitmişler. Yani İstanbul'un bir yerinden bir yerine. İlginç. Kumburgaz'da deniz güzel mi acaba? Arkadaş tavsiyesiyle gitmişler oraya, bir pansiyona girmişler arkadaşlar. 29 Temmuz tarihinde gece 12 sıralarında konakladıkları pansiyonda böyle bir olay yaşanmış. Gürültü yapıyorsunuz diyerek tartışmışlar. Dışarı çıkmışlar önce, konakladıkları pansiyonda bir dış mekanı mı var acaba, öyle bir şey olabilir. Sonra bunlara bulaşmışlar. Ben baştan pansiyon sahipleri bunlara bulaşmış zannettim ama kim oldukları belli değil. Pansiyonun diğer müşterileri mi, yoksa oralarda dolaşan ne bileyim mülteci gibi, eşkıya gibi, ne olduğu belirsiz kişiler mi, ondan tam emin olamadım yani. Hani pansiyondaki bu aile bulaşıyorlar arkadaşlar, niye gürültü yapıyorsunuz diye. Çok acayip bir olay gerçekten. Tanımıyorlar yani tabii ki ve tehdit ediyorlar, küfür ediyorlar. 30 kişilermiş bu arada. Gerçekten korku filmi gibi yani. Filmini yapsan olur. Kız kardeşi ve iki oğluyla beraber gitmiş bir hanımefendi. Özlem Hanım, tanımadığımız bir adam yanımıza gelerek bu daireyi boşaltacaksınız demiş. Arkadaşım, orada pansiyon yetkilileri yok mu? Siz kimsiniz? Yani çok acayip bir olay. Buraya ödeme yaptığını belirterek neden daireyi boşaltacağım dedim. Küfür ve hakaret ederek üzerimize yürümeye başladılar. Böyle garip korku filmleri olur ya. Gerçekten de tam filmi yapılabilecek bir olay yani. Ben de çocuklarımı ve kardeşlerimi içeriye alarak camları ve perdeleri kapattım. Sahipsiz bir yer mi arkadaşım? Güvenlik yok mu? Güvenliği bırak, ne bileyim. Pansiyonun yetkilisi olur, şusu olur, busu olur. Bir devreye girer yani. Siz kimsiniz falan filan diye. Camları yumruklamışlar filan böyle. Bir tane çocuk elinde siyah saplı bıçakla içeri girmeye çalışıp oğlumu istiyor. Bu ne demek ya? Diyorum ya, bir tam korku filmi yani. Siyah saplı bıçakla birisi, bir çocuk demiş. Çocuk derken yani içeri girmeye çalışmış. Oğlunu istiyorum falan. Harbiden tam böyle sinematik bir olay yani. Oğlumu istiyor, istedi mi deseydin. Anlamadım tam. Çok garip bir olay ya. Garip bir ifade. Dışarıda 30 kişilermiş. Yani 4 tane savunmasız ve yani 2 kadın işte çocukları kişilere musallat olmuş 30 eşkıya böyle yani. Çok garip. 2 gün kafamı dinleyeyim derken olayın şokuyla 3 gün yataktan çıkamadım demiş. Konakladığımız yerin yasa dışı yollarla kiralandığını öğrendik. Bunu da bilmiyorduk. Polis memurları 180 bin lira ceza yazdı. Zar zor biriktirdiğim 10 bin lirayla tatil yapmak için buraya gelmiştik. Burnumuzdan geldi demiş. Yazık, geçmiş olsun diyelim. Çok üzücü bir olay. Gerçekten de korku filmlerine konu olabilecek bir olay yani.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Kabus görmek erken ölüm riskini 3 kat arttırıyormuş arkadaşlar. Yeni bir araştırma haftada bir veya daha sık kabus gören bireylerde erken ölüm riskinin 3 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuş. Eskiden arada bir gördüğümü hatırlıyorum ya. Ama son yıllarda pek kabus görmüyorum. Sadece şöyle dikkat çekici bir şey oldu. Şimdi size de daha önce bahsettiğim arkadaşlar, bizim evimizde meydana gelen bazı ufak tefek olaylar olmuştu, böyle paranormal gibi görünen. 3 harfli mi dersiniz, 5 harfli mi dersiniz? Yani görünmeyen bir şey varmış gibi hissetmeye başlamıştım iyiden iyiye. Neyse abi, bundan birkaç yıl önce kışın ve çok ilginç gerçekten, çok sık kabus gördüm. Çok sık ama yani o kadar sık kabus gördüm ki lan dedim dur artık ben bunların listesini yapacağım. Gördüğüm bütün kabusları yazacağım. Yani hatta bak size de okuyayım. Önceden başıma gelen şeylerle birleştirmişim bu listeyi. Onları da hızlıca özetlemiş olalım. Bir gece rüya görürken ayaklarım bir şey tutup birbirine çarptırdı gibi bir şey hissetmiştim. Çok net bir histi ve uyandım. Öyle bir şey olmuştu. Ondan sonra bir odada eşim, ufak oğlan ve ben yan yana yer yatağımızda yattığımız gecelerden birinde sabaha karşı ışığımız kendiliğinden açılmıştı. Bir defa ayağımı bir el tutup bırakmış gibi hissetmiştim. Ondan sonra bir defa ayağımı bizim kedinin ısırmasına benzer bir şey ısırmış gibi hissetmiştim. Ondan sonra bir defa gecenin bir yarısı uyanıp bizim büyük oğlanın Tuna'yı yatağında şöyle bir hareket yaparken görmüştüm. Bir uzanıyor, bir doğruluyor. Bir uzanıyor, bir doğruluyor. Karanlık odamızda gecenin bir yarısı böyle. Bir doğruluyor, bir yatıyor. Bir doğruluyor, bir yatıyor falan. Ne oluyor lan demiştim. Böyle ritmik bir hareket yapmıştı abi. Gidip yanına ne yapıyorsun oğlum demiştim de yatmıştı yani. Ondan sonra öyle kalıp uyumaya devam etmiştim. Sonra çocukların aşırı korku meseleleri vardı. Bütün bu hani puzzle'ın parçaları gibi düşünün. Bir yandan çocuklar da çok korkuyorlar. Çocuklar çok daha hassas insanlar ya büyüklere göre. Belki de onlar gerçekten de evde negatif enerji gibi bir şey varsa onlar da hissediyorlardır da ondan dolayı korkuyorlardır falan gibi bir şey düşünmüştüm. Ondan sonra devam edelim. Bir gece Tuna saat 11 civarları yatma hazırlıkları yaparken yeşil odadan çıkmıştı ve korktum ben diyerek çıkmıştı. Örümcek gördüğünü söylüyordu yeşil odada ama galiba hayaldi. Hayal gördüm sanki falan dedim. Ya o da çok dikkatimi çekmiş ki bunu yazmışım böyle. Durup dururken böyle bir şey uydurması çok ilginç gelmişti bana. Tamam çocuklar oyunlardan etkileniyor. Hayal dünyaları çok daha geniş falan filan ama hani o an çok garip bir durumdu gerçekten. Şimdi bunlar ne oluruz lan diye insanı tedirgin eden, evimizde yaşadığımız, gözlemlediğim, bilmiyorum belki de ben abarttım, belki de psikolojik açıklamaları vardı, bir şekilde mantıklı açıklamaları vardı ama insanı tırstırtan şeylerdi. Ondan sonra da az önce dediğim gibi o kış hiç kabus görmeyen ben bir sürü böyle seri kabuslar gördüm abi. Şöyle bir şey yazmışım arkadaşlar. Bu kabusların ortak bir özelliği var demişim. Hep belli bir tarzda kabuslar. Şöyle hepsi bazı objelerin kendiliğinden hareket etmeleri, işte açılıp kapanmaları falan gibi şeyler. Çok ilginç. Mesela kabuslarımdan bir tanesi de eski evimizde görüyorum kendimi gece ve yalnızım. Diğer odadan televizyon sesleri gelmeye başlıyor. Gidiyorum bir bakıyorum. Televizyon açık, bütün dolaplar, çekmeceler, her şey açılmış falan böyle. Odada her şey dağılmış gibi bir manzara. Bir defa evde çocukların suluklarından bir tanesinin kendi kendine hareket ettiğini görüyorum. Böyle bir kabus. Bir defa kendimi yabancı bir evde görmüşüm. Pencere böyle kendi kendine çarpıp duruyormuş tak tak tak tak diye filan. Bir gece şöyle bir kabus görmüşüm. Evimizin içindeyim, gece karanlık ve koridordaki lambaları açmaya çalışıyorum. Düğmelere basıyorum, basıyorum ama bir türlü açılmıyor filan. Sonra bir defasında böyle evde hanımla beraber film izleyecekken bir mutfağa gidip bir şeyler alıp geliyorum diyorum. Mutfağa gidiyorum, dolap açılmış, yere bir şeyler dökülmüş. Bu tarz şeyler yani, bir dönem arka arkaya böyle kabuslar görmüştüm, çok ilginçti. Sonra kesildi abi. İlginç olan da bu işte zaten. Böyle belli bir dönem bu tarz kabuslar görmüştüm birkaç aya yayılan. Sonra kesildi. Kesiliş o kesiliş. Oh şimdi rahatım abi, yıllardır yani. O kış öyle enteresan bir dönem olmuştu. Ha bak de şöyle bir şey oluyordu arkadaşlar. O da çok ilginç bir detay. Şimdi mesela bir kabus görüp uyanıyordum gecenin bir yarısı. Ve abi kollarımı ve bacaklarımı, özellikle kollarımı kaşınırken buluyorum. Bunu sonradan sonraya fark ettim. Yani şimdi bu kabuslardan dolayı uyandığım anlarda gece yarıları kollarım kaşınıyor abi. Ve kendine has bir kaşınma şekli yani. Böyle nasıl diyeyim, bir orası bir şurası bir burası hızlı bir şekilde. Böyle orasını kaşıyorum burasını kaşıyorum falan, sonra azalarak bitiyor. Ama her kabustan sonra bu oluyor, bilmiyorum. Çok garip geldi bana yani. Belki de gerçekten de nörolojik olarak bir açıklaması vardır bunların ama çok garipti gerçekten.

0: Çavuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Harika, alkışlar.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim? Sevgili dostlar. Sen söyle Yaz. Yok sen söyle.
2: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
2: İyisin.
1: Teşekkür ederim sevgili Yasin. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim abla.
1: Bugün iyi.
2: Zımba gibi.
1: Ya bazı avradı, çoluğu, çocuğu toplamış gelmiş tabii iyi olacak.
2: Tabii.
1: Aynen öyle.
2: Sevgili dağ gibi dostlar, arkamda hepsi de.
1: Aynen öyle. Sizler stüdyomuza.
2: Siz değerli Flash TV izleyicileri ekranları başına.
1: Bir evle ve şenlik programına daha.
2: Hoş geldiniz.
1: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
2: Birbirinden güzel
1: konularımız
2: var.
1: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama ben bekle bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin. Ankaralı ya.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Çarşamba efendim. Haftanın tam ortasındayız. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de. Çok güzel şarkılar seçtim bugün sizler için. Yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün size neden bahsedeceğiz? Eskiden komşu tabağını boş olarak geri göndermediğimiz dönemler vardı. İşte o dönemler sadece bir tabak değil, samimiyetin, dayanışmanın, utanmanın ve vefanın hatırasını getiriyor insanın aklına. İşte bugün o dönemlerden bahsedeceğiz. Mesela komşudan gelen tabağın içinden sadece dolmanın çıkmadığını anlatacağız sizlere. Peki ne çıkardı Nurgün diyeceksiniz. İçinden dostluk çıkardı, mahcubiyet çıkardı. Belki bir parça utanmak bile çıkabilirdi. O tabak boş dönmezdi. Belki içine evde ne varsa koyardık. Bir dilim kek, bir tutam kuru yemiş. Hatta bazen sadece bir teşekkür notu. Ama o tabak dönerken ilişkilerimiz pekişirdi ve bizler de İnsan kalırdık. İşte bugün o insan kaldığımız dönemlere güzel bir yolculuk yapacağız. Çünkü sanıyorum ki çok fazla ihtiyacımız var.

Efendim bugün sizlere komşudan gelen tabağın boş olarak geri gitmediği dönemlerden bahsedeceğiz demiştik. Bir evi anlatan şey neydi biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Gelen tabağın yıkanıp yıkanmadığı. Çünkü bir tabak kirli dönmezdi. Sadece yıkanmakla da kalmazdı. İçine ufak da olsa bir şey konulurdu. Bazen evde hiçbir şey olmazdı ama yine de boş gönderilmezdi. En azından bir parça mahcubiyetle, bir parça özenle süslenirdi o tabak.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682.

Sevgili dinleyenler, eskiden o bize gelen tabağın şekli bile hatırlanırdı. Anneler hep derdi ki, kızım bu bizim komşu Şükran ablanın tabağı, sakın unutma. Biz o tabağın şeklini, kenar süsünü bile bilirdik. Çünkü o tabakla sadece yiyecek bir şey değil, bir hikaye taşınırdı. Şimdi restoranlar porselen takımlar sunuyor ama hiçbirinde o Şükran ablanın tabağındaki sıcaklık maalesef yok.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken o geçmişin güzel yıllarına doğru yolculuğumuzda devam etmekte. Eskiden komşudan gelen tavuğu boş geri göndermediğimiz günlerden bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim, komşu kapısı zilsiz çalınırdı. Kapıya tıklanmazdı bile. Hafif aralık bırakılırdı bazen. Ya da kapının koluna bırakılırdı tabak. İçinde sıcak bir şey varsa üzerine dantel peçete örtülürdü. Şimdi kapıyı bile açmıyoruz çoğu zaman. Ama o dönemlerde bir komşunun eliyle gelen tabak evin havasını değiştirirdi. Kırık plak devam ediyor.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, eskiden eve gelen tabağı boş geri göndermediğimiz dönemlere gidiyoruz dedik bugün hep beraber sizlere. Mahallede tabağın dili vardı bir kere sevgili dinleyenler. Boş gönderilen bir tabak yanlış anlaşılırdı bir kere. Hele hele yıkanmamışsa. Demek ki gönlü yok denirdi. Bir parça tatlı konmuşsa kalbim seninle, bir tutam tuzlu konmuşsa unutmadım anlamına gelirdi. Biz tabağın içinden sözcükler okurduk. Şimdi ekranlardan yüz bile okuyamıyoruz.

Tabağın içindeki utanma kültüründen bahsetmek istiyorum efendim şimdi sizlere. Bir keresinde benim annem evde hiçbir şey yokken gelen tabağa sadece bir avuç fındık koymuştu ve utanmıştı. Ama asıl mesele ne koyduğumuz değil, bir şey koymadan olmaz duygusuydu. Şimdi her şey bol ama mahcubiyet az. O dönemler, o tabaklar bize inanın kibarlığı da öğretmişti. Kırık plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Havuç, içli köfte, bazen sofrayı tamamlayan eksik halkaydı. Sadece midemiz değil, gönlümüz de doyardı çünkü. Komşudan gelen tabakla evde neşe olurdu ve bir koku yayılırdı. Sanki yemek değil de huzur pişmiş gibi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim sıra geldi bayramlarda gelen tabağa. Bayramlarda tabağın anlamı büyürdü bir kere. Bayram sabahı gelen sütlaç tabağı, içine konan ev baklavası, üstüne örtülen tığ işi örtü. Hepsi ayrı bir zarafetti. Tabağın kenarına sıkışan ellerinize sağlık notu küçük bir öpücük gibi hissedilirdi. Şimdi bayramlar kalabalık ama o duygu yalnız bence. O zamanlar bir tabakla bile bayram olurdu çünkü. Kırık Plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere eskiden eve gelen tabağı boş geri göndermediğimiz dönemlerden bahsettik. O tabağın içinde komşuluk, kültür ve duygular vardı. Bugün o tabaklar yok. Belki kapılar kapalı, belki kalpler yorgun. Ama bir zamanlar bir tabakta bütün bir kültür taşınırdı. Kokusu, emeği, duygusu. Biz sadece yemek yemiyorduk, bir gönül ikramı alıyorduk. Komşu tabağını boş göndermemek, hayatı dolu yaşamanın küçük ama büyük bir göstergesiydi.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

Bugünlük biz Aylen Süren'in burada maalesef sonuna geldik. Haftayı yarıladık efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Odanızın rengi mi soldu? Furatex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Artık konuşalım mı?
1: Yemin misin?
2: Yürek miydin? Yeniden sevmeye kalktın birini.
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: ne
1: mısın?
0: Olur gitme. Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Τσαπέρης Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Έχουμε κι άλλον εδώ.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, σου λέω.
2: Πάτησα.